şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye bozdolu bozbaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozbaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: gece bizim.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına dair aldığı karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özgür Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağının gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkanı Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde AB yetkilileri Bakan Fidan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından teknik görüşmelere katılmadı. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Walz, Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'a vuracağız dedi. Sosyal medyada Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği öne sürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları reddetti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigara yasağının kapsamını genişletmek için taslak hazırladıklarını açıkladı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü. Diğer yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yeraltı tesisini vurdu. Saldırı öncesi ABD bilgilendirildi. Rusya lideri Putin, ülkede akaryakıt sorunlarının sürdüğünü söyledi. Irak'ta milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü. 5 eğitmen, 5 öğrenci ve 1 pilot hayatını kaybetti. Aydın Valiliği, 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi. Almanya'da 41,7 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

herkese süper bir gün dileyerek. Selamlar, sevgiler, günaydın. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızdan itibariyle günün bu vaktinde Doğan canlı yayında. Tarihler 29 Haziran Pazartesi. Yeni bir haftanın başlangıcı ve aynı zamanda koca bir ayında sondan bir önceki günü, artık Haziran'ı da yavaş yavaş toparlarken, bugün aynı zamanda bizim için çok heyecanlı, çok eğlenceli bir gün olacak. Çünkü sevgili dostum Kadir Ezildi birazdan Süper FM'de bizlerle beraber bugün yayını birlikte yapacağız. Dolayısıyla şimdiden radyolarınızın alıcılığıyla oynamamanızı, mümkün mertebe en kısık sesle dinlemenizi, çünkü zaten biz bastıracağız, bütün ayarları bozacağız, merak etmeyin. O yüzden hepinize başlangıçta sabır dileyerek programa başlayalım. Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda umarım. Hafta sonunuz inşallah güzel geçmiştir. Ve işte yeni haftaya artık böyle yaz tam anlamıyla geldi diyebileceğimiz sıcaklar eşliğinde başladık. Hızlı bir yoklama turuyla muhabbete başlayalım önce. Oo, erkencisin Doğan Can diye mesajlar görmeye başladım. Konuğum olduğunda böyle oluyor arkadaşlar. Yoksa beni biliyorsunuz. Zaten dakik bir insanımdır yani. Önce yoklamamızı alalım. WhatsApp hattımızdan kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarını yollamaya başlayabilir. 2 dakika içinde gelen mesajları birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. Telefon numaramız 0531 785 9080. Hadi başladık programa. Sormasa da beni.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
0: Hadi bakalım. Kimler nerelerden dinliyor? Önce mesajlara hızlıca bir göz atıp yoklamamızı alalım. İlerleyen dakikalarda da sevgili Kadir'le beraber programa başlayacağız. Ay maşallah maşallah. Vallahi siz sanki böyle benden önce gelmişsiniz de burada hadi gel artık bekliyoruz dercesine beni karşılıyormuşsunuz gibi hissediyorum böyle patır patır mesajlar gelmeye başlayınca. Kimler kimler nerelerdeymiş? Antalya'dan Mehmet servis şoförüyüm. Her sabah 5.30'da servise başlıyorum. Radyomu açıyorum demiş. Günaydın. Ankara'dan Müge selamlar. Doğancan senin sesin inan ki bir antibiyotik. Almanya'dan selamlar. Burası da inanılmaz sıcak, yanıyoruz demiş. Evet, haber bültenimizde de söylendiği gibi ciddi bir sıcak var Avrupa'da. Normalde hep yağmurdan şikayet ediyordunuz. Şimdi de bu sıcakları, yani artık kurban oldum, Rabbim size nasıl yaranacak acaba? Onu da istemem, bunu da istemem. Oğuzhan yazmış, günaydın. Edirne İpsala'dan selamlar. İstanbul'a geliyoruz Doğancan diyen Göksel, günaydın. Sultan Gazi'den selamlar. Valla iş stresi bitirdi beni. Pazartesi sabahının yorgunluğunu senle atacağız diyen sevgili Zeynep, günaydın. Antalya'dan yazmış sevgili savcı, günaydın. Konya'dan Balıkesir'e tatil yolundayız demiş Nergis ve Asya, günaydın. Nevzat Ankara'dan dinliyor. Kilis'ten yazmış Mennan, Nevşehir'den selamlar diyor İbrahim, günaydın. Aa, Kadir'in köyü burası. Konya Ilgın'dan yazmış Ahmet. Zaten 5 kişi var orada bildiğim kadarıyla. Kadir kesin tanır. Sorarız birazdan. En sevdiğim ikili bugün beraber demiş, İsveç'ten yazmış Bensu, selam. Oradan geçtik Hollanda'ya. Esma yazmış, ay Kadir'i çok seviyorum Doğancan, günaydın demiş. İyi hadi bakalım. Viyana'dan dinliyor Hatice. Bugün maşallah yurt dışından çok mesaj var.

Hayrettepe yolundan günaydın diyor Merve. Selam Ayvalık'tan yazmış. Tatilin bir haftası bitti. Kulağımız sende diyen Özge selamlar, günaydın. Balıkesir'den yazmış sevgili Fatma, günaydın. Avusturya'dan dinliyorlar. Kimmiş? Sevgi Hanım selamlar, günaydın. Bursa'dan Aynur, günaydın. Bediş ve Nisa. Ay valla Kadir'le sohbetinizi heyecanla bekliyoruz demişler, günaydınlar. Valla Doğancan, sizin için tatil günü alarm kurdum, açtım radyomu, kulağım radyomda diyor. Yine Viyana'dan bir mesaj var. Funda selamlar, günaydın. Doğan yazmış, iyi yayınlar diyor, günaydın. Kayseri'den Meryem sevgiler, günaydın. Ha tamam, evet, o şarkıyla açacağım zaten programı, merak etmeyin. Peki şöyle yapalım, şimdi bir şarkı çalacağım, minik bir ara, hemen ardından Kadir burada olacak. Programa beraber devam edelim. Bugünün spesifik bir konu başlığı yok. Sizler telefon bağlantılarıyla da yayına dahil olabileceksiniz. Beraber sohbet edip karşılayacağız haftayı.

0: Doğan canlı yayında.
1: Seni tanısaydı hangi ünlü seninle evlenmek isterdi? Hani sen kimle evlenmek isterdin demiyorum.
2: Yaşar.
1: Yaşar, şarkıcı Yaşar mı?
2: Evet.
1: Mesela en çok neyini beğeniyorsun?
2: Ağırbaşlılığını.
1: Evet, kafası büyük onun biraz. Bizde ama biliyorsun değil mi, o ışıkların görevi sanki sarıda kornaya basmakmış gibi daaat yanar yanmazdır ya, bir dur be, bir dur. Hakikaten bu sabırsızlık ne, tamam herkes bir yere yetişmeye çalışıyor da yani kişisel bir mevzu haline getirmek de doğru değil. Herkes kendi kurallarıyla hareket ederse hakikaten bu İstanbul daha beter olacak günden güne.
3: Bu güzel mesajı verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum.
1: Bana bak. Terbiyesiz, sen beni bozuyor musun yayında? Yanlış bir şey mi söyledim ben?
3: Yok yok yok, gerçekten. Sarı yandığında sadece bir testi bir alalım yeter. Başka bir şey istemiyorum.
1: Küstüm, konuşmayacağım. Konuştum. Hadi bakalım. Konuş bakayım, ne konuşacağız?
3: Ne konuşacağım ben? Sen ne konuşacaksın?
1: Ha, ben konuşmuyorum.
3: Allah.

0: Çok şaşırdım, beklemiyordum.
1: Ya bırak yalan ya. Allah bilir bütün gelinlikçilerin önden geçerken ya ne kadar güzel falan diye adamın.
0: Yok ya maalesef.
1: Elini çürütmüşsündür sürekli ele tutuş. Ya baksana açtım çok güzel değil mi?
2: Doğan Canlı yayında.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
5: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Sevgili dinleyicilerim, işte o beklenen an geldi ama ona uygun bir müzikle gelsin bence. Üç dört. Kadir ezildi. Günaydın.
1: Günaydın efendim. Sabah enerjimiz gelsin diyoruz herkese. Günaydın.
0: Sesi çıkmıyor ama. Biraz şey, seste sorun var herhalde.
1: Evet ama Allah'ıma şükür az çok izleyenler biliyordur. Programı da çok kısık seste sunmuşluğum olmuştur.
0: Evet.
1: Arkadaşım ne kadar içten davet ettiyse Allah sesimi aldı.
0: Ama sen zaten haftanın 5 günü yayınlanan programının 4 günü kısık sesle devam ediyorsun. Çünkü o haftanın ilk gününde o kadar çok, affedersiniz sevgili dinleyicilerim, o kadar yırtıyorsun ki kendini. Muhtemelen ondan kaynaklı.
1: Tabii
0: herhalde.
1: Biz kendisi gibi burada tek başımıza dükkan bizim diyerekten gezinemiyoruz. Masamızda 5 tane misafirimiz var. Kendisi tek başına bana tahammül edemiyor. Ben haftanın 5 günü 5 insanla uğraşıyorum.
0: Aşk olsun. Evet sevgili dinleyicilerim, bugün Kadir Ezildi ile beraber yapacağız programı. Aslında yani ben normalde bir konuk ağırladığım zaman böyle sorular hazırlıyorum, üzerine çalışıyorum. Bugün dürüst olmak gerekirse hiçbir şey hazırlamadım. Çünkü biz şimdi Kadir'le artık yakın arkadaş olduğumuz için yani benim merak ettiğim hiçbir şey kalmadı. Hatta bilmediğiniz birçok şeyi de ben biliyorum. Onları zaten yayında artık ne kadar canımsın konuşacağız bilmiyorum.
1: Birbirimizin dişinin iltihabına kadar bildiğimiz için.
0: Yani bugün hem bizim sohbetimize siz eşlik edin hem de dileyenler arada sohbete de dahil olabilecek. Şimdi program sezon arasında olduğu için bugün burada. Yoksa normalde o da çok erken saatte zaten sete gidiyor. Kaç sene oldu? 7 sene oldu değil mi 7, program?
1: 2010 Mart 2019'dan bu yana.
0: 2019 Mart'tan
1: evet,
0: bu yana.
1: İlk TLC Temizlik Avcıları, onun ardından 2 sene temizlik benim işim ve 2021 Ağustos'tan beri de En Hamarat benim.
0: Ya.
1: Girmediğimiz tuvalet banyo kalmadı, açmadığımız çörek börek kalmadı, patlatmadığımız düdüklü kalmadı Allah'ımıza şükür ki bunun üstüne Rize, Antep, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir, yani Türkiye'nin de birçok ilini gezdik, her mutfağı da gördük elhamdülillah, her yerde kaosumuzu yaptık geldik. Küçük bir detay vermek istiyorum. Arkadaşım az önce dedi ya hani konuklarım gelince şöyle böyle bilmem ne. Kendisi normalde konuklarını biliyorsunuz arayıp davet ediyor. Ama ben kendimi davet ettirdim arkadaşlar.
0: Görüyor musun? Yemedi içmedi geldi şimdi
1: ya,
0: yayında ettiği lafa bak.
1: Ben dün beni yemeğe götürdü belki susarım diye ama ben öyle iki tane pizzayı nasılcık adam değilim.
0: Hayır şöyle, şimdi her sezon arasında neredeyse bu üçüncü kez herhalde gelişin değil mi?
1: Evet üçüncü.
0: Üçüncü konuk oluşum bana, ki biz de bu arada hep bana soruyorlar siz nasıl arkadaş oldunuz diye, aynen bu şekilde bundan 4-5 sene önce herhalde.
1: 2021 miydi?
0: 1'di galiba. Evet, evet 2021'de. Biz sosyal medyadan takipleşiyorduk. O günün de yayın konu başlığı akraba terörüydü. Tam da yaramız bu konuyla alakalı Kadir bir yorum yaptı. Dedim ki gel seni yayına bağlayayım. Yayında telefonda konuştuk. Dedi ki bu böyle kesmez dedi. O zaman dedim bekliyoruz programa. Stüdyoya gel. Aslında bak bizim arkadaşlığımızın başladığı yerdeyiz şu anda biz.
1: Zaten ben diyorum ya orada halamla küsmüştüm. Sonra seni gördüm daha beteriyle karşılaştım.
0: Aşk
1: olsun. Keşke onunla görüşmeye devam.
0: Neyi gördüm be Allah Allah. Lütfen. Rica ediyorum.
1: Bu arada bizim mahallemizde bir açık deterjancı İbrahim abi vardı. Selam olsun kendisine.
0: Şimdi ne alaka diyorsunuz?
1: Yıllardır açık aspirin alırım ondan. Ondan sonracıma bana hep diyordu ki tabii ben o zamanlar hiç ünlü falan değilim. Televizyonda falan değilim. Normal hastanede çalışıyorum. Kadir bir tane Doğancan var radyocu ki ben hiç radyo dinlemem. Çünkü en güzel şarkıların hep aralarına giriyorlar biliyorsunuz ki en sevmediğim şey.
0: Aç kendini YouTube'dan dinle ne istiyorsan. Allah Allah.
1: Bir Doğancan var, sana çok benziyor, sana çok benziyor. Aman İbrahim abi diyorum, uğraşımmışım gücüm var diyorum. Hep gidiyorum dükkanda. Sonra yıllar sonra Doğancan'la tanıştık, arkadaş olduk falan filan. İbrahim abi gördüm dedi ki Doğancan'ı bulmuşsun. Dedim Allah seni kahretmesin, senin o dedim bu Doğancan mıydı?
0: Ya bana da diyorlardı bu arada. Senin program başladıktan sonra üslup olarak biraz benziyoruz birbirimize.
1: Ama ben edepsizim. Tabii üslup olarak benziyoruz ama
0: biraz dedim zaten, oradaki detay önemli. Yani hayata bakış açımız, şaka tarzımız vesaire falan. Ama senin tabii o noktada durum yok. Yani bir de bu arada insanlar şey zannediyor olabilir. Sadece ekranlarda ya da sosyal medya paylaşımlarında mı bu çocuk böyle diye düşünenler varsa. Hayır arkadaşlar, daha fazlası gerçek hayatta var. Size yansıtabileceği kadarını yansıtıyor. O biraz yakın çevresini yoran bir durum. Hayır bak şu bu gerçek. Şimdi laf sokmuyorum açık söyleyeyim.
1: Hiç aldırmadım zaten.
0: Farkındayım arsız olduğu için. Senin lüzumsuz bir enerjim var. Fazla, yani seni de yoracak kadar bir enerjim var.
1: Bak, dibine kadar kullanıyorum ki biliyorsunuz ki gece 3'lere 4'lere kadar ayaktayım. Bitmiyor anacığım, bitmiyor. Ne yapayım? Hayır, bu sütü böyle? İki sağıp da bir kenara koyayım. İçimde duruyor, git. Apandistimi de aldırdım, gitmedi. Bak 5 litre yağ aldırdım, liposakşı yaptırdım.
0: Dur, gitmedi. Oralara geleceğim lütfen. Aa.
1: Ha, pardon, bir akış varmış arkadaşlar. Ben öyle çok konuşuyorum, arada hayır, uyarıyorlar.
0: Aklın, yani aklına ilk gelen ne sence? Çünkü bu hayat motivasyonu çok kişisel bir şey tabii. Bazı insanlar var, çok böyle güne ayağını sürüyerek başlar. Ay benim şunu işte Allah bir kahretmesin. Kahve içmem lazım kendime gelmek için bilmem ne falan. Sen gözünü açtığın gibi orman cini gibi hemen pıtı pıtı pıtı pıtı
1: pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı. Bak gözümü açtığım gibi Yıldız Silbe'nin var ya şey... Karpuz getir yiyeyim, evet. Aç odanı. O ki enerjiyle uyanıyorum.
0: Defaatle şahidim, böyle tatile falan gittiğimiz zaman horon teperek başlıyor sabahın 6.30'unda. Bu biraz seni de yoran bir şey aslında ama bunu seviyorsun sen, yani enerjik olmayı seviyorsun.
1: Rabbim bana özel güçler vermiş. Ben bunlara inanıyorum. Evde de kendimi inandırıyorum. Bazen aynaya da bakınca söylüyorum. Ben bir farklıyım diyorum. Ben bir farklı, bir farklılık var. Tabii o arada ev halisinin bana böyle bir böcekmişim gibi bakışı.
0: Şimdi tabii yakından takip eden herkes seni gayet iyi tanıyor. Hikayeni biliyor ama şu an mesela radyo dinleyicilerimiz arasında çok fazla haşır neşir olmayanlar için de senin hikayen aslında bir hastanede başladı. Yani sen televizyon programı yapmadan önce hastanede çalışıyordun. Biraz onlardan bahsedelim mi? Ne yapıyordun? Neler yapıyordun?
1: Öncelikle hiç şaşırmayacaksınız ama ben 6,5 aylık doğan prematüre bir çocuğum. Doktorların yaşamaz diye ötelediği, kenara itelediği ama garip anamın gene de bir ümittir diye başımı beklediği bir küçük yavruydum. Sonrasında iki kere de kalbim durmuş bu arada benim yoğun bakımda.
0: Hadi ya.
1: Tabii ondan sonra küvezde uzun bir süre kalmışım. Yani o enerjim bence oradan geliyor. Rahmetli anneanne beni küvezde gördüğünde demiş ki bu oğlana hiçbir şey olmaz. Gözleri çipil çipil bakıyor. O gözlerim hala böyle koca koca biliyorsunuz. Gerçekten. Yani enerjim biraz işte doğuştan geliyor. Her zaman onu söylüyorum. Daha sonrasında liseyi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü sınıfta kaldım iki kere. 9 tane birimle birlikte.
0: Ne? 9 tane. Bunu ben bilmiyorum. 9 tane bir mi?
1: Bir kere sordum mu arkadaşına sen ne dertler çektin diye. Bu, tabii bilmezsin.
0: İyi de bu senin maruz kaldığın bir şey değil ki. Dinleyicilerimden yine özür diliyorum. Böyle söyleyince anlıyor. Çünkü bu tamamen senin gerizekalınla alakalı. 9 tane mi? Lisede bir de yani. Nasıl olabilir ya?
1: Asıl lisede kalınıyor. Matematiğin içine x'ler y'ler girdi. Tamam. Üçgenlerin iç açıları değişti.
0: Mesela uyduruyorum 9 tane. Kaç tane? 11 tane. 12 tane ders vardı zaten.
1: Biyoloji, kimya, İngilizce, geometri, matematik, fizik, geri kalan kıvır zıvır. Bir din kültürü ahlak bilgim 5'ti. Bir tarihim 4'tü. Bir de görsel sanatlarım 1'di. Geri kalan kıvır zıvır.
0: Müzik yani, falan oralarda da kaldın o zaman.
1: Yani ortada müzik aleti getirmediğim için sınıfa hep eksi puan alıyordum. Flüt çantama sığmıyor diye.
0: Tamam, evet.
1: Yani şunu söyleyeyim aslında, eğitim sisteminin bana dayatmış olduğu bir yanlışlıktı. Siz neden balığa uçmayı öğretiyorsunuz ki? Benim farklı yeteneklerim var, bunları değerlendirseydiniz şu an farklı yerlerde olabilirdim. Sonra tabii ben açıktan bitirdim liseyi, onun altını çizeyim. Evet. Ondan sonra hastanede işe başladım. Dedim ki ben kitaptan yürüyemeyeceğim, bari buradan yürüyeyim. Hastanede hasta bakıcı olarak başladım. Tam bir 4 sene boyunca yoğun bakımda çalıştım. Tabii biliyorsunuz ki yoğun bakım...
0: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Doğancan, lisede 8 tane ders vardı. Nasıl 9 tane bir
1: kız anacığım özel güçlerim var diye bir saklı söylüyorum.
0: Adını da yanlış yazmış Kadir, oradan da eksik.
1: Ay o da geç. Ben bir gün sınav kağıdına Elveda Rumeli izleyeyim mi? İzlediğim için adımı Sütçü Ramiz yazmışım.
0: Bu gerçek mi
1: yemin
0: ya?
1: Yemin ederim gerçek. Öğretmen yazılıyı okuyor. Sütçü Ramiz bilmem kaç almış. Bütün sınıf bana bakıyor. Tabii o ara herkes bağımlılığımı bildiği için.
0: Evet, hastanede işe başladın daha sonrasında.
1: Hastanede işe başladım. Tabii o zaman da yaşım 18. Hemşire arkadaşlar falan. Ay ne küçük çocuk, yapabilir mi ki falan diye. Onlar üstüme düşüyorlar. Hani ben korkup kaçmayayım diye. Yoğun bakın biliyorsunuz biraz trajedik bir yer. Yaşamla ölüm arasında ince bir çizgi. Ondan sonra ama ben de işte bu farklı bir enerjim var ya, her şeye alışkınım böyle. Çat diye hastanın biri vefat etti. İşte apartı parastayı toplayacaklar. Beni hep kenara çekmeye çalışıyorlar. Halbuki benim toplamam lazım. Yaşım küçük diye.
0: Ben etkilenirsin diye mi düşünüyorlar?
1: Etkilenirim diye düşünüyorlar. Halbuki ben perdenin arasını açmışım, işi öğrenmeye çalışıyorum falan. Ondan sonra Semra bana dedi ki biz senin dedi böyle küçük bir şeytan olduğunu bilmiyorduk dedi. Biz de dedi seni masum bir çocuk zannettiğimiz için aman korkarsın edersin. Ben daha sonra 4 sene içinde bayağı bir profesyonel bir hasta bakıcı oldum. Yani hasta bakıcı dediğimiz hastanın altını alıyoruz, yemeğini yediriyoruz falan. Ve bu fazla enerjim hastalara da iyi gelmeye başladı. Şöyle bilinci açık olanlar için tabii ki. Bilinci açık olanlar hasta gün ve saat bağlantısı olmadığı için orada benimle sohbet ediyorlar, eğleniyorlar. Ben de biraz böyle yaşlı sohbetini seviyorum. Doğancan hep söyler ya, içinde bir yaşlı dede var, teyze var diye. Kaç çocuğunuz vardı? Nasıl yaşadınız? Ne oldu? Ne bitti? Biraz hayat tecrübelerinden edine sohbet muhabbet. 4 seneyi bitirdim. Tabii benim temizlik hastalığım orada da aynı şekilde devam ediyor.
0: Ama senin bence hayatının dönüm noktası da bir yandan o hastanede edindiğin hayat tecrübeleri değil mi?
1: Evet.
0: Orada çok fazla, ya bence hepimizin böyle türlü dönemleri var. Uyduruyorum, bazılarımızın başına bir olay geliyor, bazılarımız bir şeye maruz kalıyor. O gündür artık benim büyüdüğüm gün dedirtiyor. Senin de bence o hastanede edindiğin tüm deneyimler seni sen yapan şeyler oldu.
1: Aynen öyle. Çocukların üstüne sakın tapu yapmayın. Siz yoğun bakımdayken tapuyu bozduruyorlar ya da ama ne olacak, babamın malı bana kalacak diye ölmenizi bekliyorlar. En büyük tecrübem bu oldu.
0: Ya.
1: Çok zenginin çocuğunu gördüm. İşte annem babam ne zaman taburcu olacak yerde işte önce ölüm belgesini bize verin bilmem ne falan filan. Ha. O yüzden malınız varsa sakın çocuklarınızın üstüne sayken yapmayın. En büyük tecrübem bu. Daha sonra da tabii ki yani yoğun bakımın kapısından çıktıktan sonra insan haline gerçekten şükrediyor. Ama benim derdim mi var diyorsunuz. Bazı şeyleri önemsememeye başlıyorsunuz. Çünkü gerçekten yaşamanın ve sağlığın kıymetini, özellikle nefes almanın kıymetini daha iyi biliyorsunuz. Kıvır zıvır insanları kafanıza takmıyorsunuz. Çünkü onlar siz öldüğünüzde siz değil gelecek olan kıymalı pideyi düşünüyor. Bunu sakın unutmayın.
0: Doğru, doğru. Hatta ona da bir kulp buluyor. Tuz var mı tuz diyor. Ay, tuzsuzmuş
1: o,
0: diyor.
1: O pilava karabiber isteyenler var ya, onları böyle tabutla gömülsün diyor.
0: Gerçekten ya, olacak iş değil. Eskiden böyle değildi sanki. Son zamanlarda biraz cılkı çıktı bu işin.
1: Ay bilmiyorum, insanlar yani ayrı bir şeye gidiyorlar. Eğlenceye gidiyorum. Aa, cenaze varmış. Benim bir tane akrabam var, o öyle mesela. Ay aşağıda cenaze var diyor. Bugün yemek pişirmeyeyim de oraya gideyim diyor. Ha. Helva yiyor, pide yiyor. Akşama kadar da oturuyor evde, çay içiyor. Ondan sonra çıkıp bize geliyor. Tabii bu akraba böyle kapı kapı gezdiği için, sonra bizim bir büyük bir anneannemiz öldü. Bütün mahalle bizden bir ay çıkmadı. Onu kenara çektim, dedim ki Allah senin belanı versin. Senin dedim yüzünden.
0: Milleti toplayıp kendine.
1: Ay sen gittin yedin gittin, bunlar da şimdi bize geldi. Kız biz ölüyü ortada bıraktık, pilav pişirmeye başladık ya. Neredeyse rahmetli mahalleli gömecekti. Biz elimizi süremiyoruz mutfaktan çıkmakta.
0: Tamam dur, bir nefes al sen de arada ya. Şimdi o bölümleri...
1: Ama bir şey diyeceğim, ucundan anlatayım. Evet. O arada da yengem bana dedi ki, Kadir dedi, cenaze için uygun bir kıyafetim yok dedi. Biraz böyle afilli giymeyi sever. Bana dedi git bir etek al.
0: Zehra yenge mi?
1: Zehra yenge. He. Bana dedi git bir, yıl da 2012 bu arada, ben 16 yaşında falan da iyice bir fırlamayım. He. Bana dedi ki git dedi bir etek al gel dedi. Hani ayağıma kombin olsun. Acele öldü çünkü anneanne de.
0: Acele öldü.
1: Yani beklemiyorduk. O saatte beklemiyorduk. Tamam. Akşamüstü falan olsa neyse. Sonra tabii ben de işte şeytanlık ya, yengeme gitmişim belinde tokası olan böyle kocaman taşlı pullu bir etek.
0: Cenaze için.
1: Yengem sanki Demet Akalın'ın klibinde oynayacak.
0: Abi giymeseymiş.
1: O an giydi onu ve o halde servis yapıyor elin içinde. Yengeme diyorum ki acını buradan bile hissedebiliyor.
0: Evet, yani ezelden gelen bir fırlamalık diyelim bir, evet, seninkine. Evet. Evet, daha sonrasında o hastanede geçen 4-5 sene esnasında sen böyle şeyde TikTok'ta bir tane video paylaşıyorsun. O video viral oluyor.
1: Ya o zaman da komşularla ekstra bir ilgim, işe alakamız var. Komşularla gelip gidiyoruz ve en önemlisi yani ben komşulara biliyorsunuz böyle çok rahatlıkla her şeyi söyleyebiliyorum. Dilimin kemiği yok. Onlar da ha ha hey deyip geçiyorlar.
0: Bu arada normal şartlarda dava açmaya gerek duyulabilecek seviyede birbirlerine laflar ediyorlar ama onlar hiç hani öyle hani mahkeme koridorlarında sürüneceğimize.
1: Aynı Gırgırıya'daki gibi herkes sarşış ediyor, sabah kalkıyor gene kaldığımız yerden devam. İnsanların bu hoşuna gitti. Aa ne güzel dedi, hiç birbirlerine alamıyorlar ki akrabalar da aynı şekilde. Ama ekstra bir de temizlik yapıyorum evde. Ay bu çocuk ne kadar değişik temizlik yapıyor. Erkek olmasına rağmen bu kadar detayı nereden biliyor falan. Ki hastanede de bu temizliğimden dolayı beni arşiv sorumlusu yaptılar. Genelde biliyorsunuz arşivin toz rafları olur, dağınık dosyaları olur. Ben bir girmişim sanki gelin çeyizi diziyorum. O dosyaları bir numaralandırmışım, aynı klasör olacak falan. Ve bir gün denetime geldi kaymakamlıktan. Benim dosyaların resmini çektiler. Adam dedi ki benim görüp görebileceğim en düzenli arşiv dedi. Çünkü kalabalığı atmış. Ben bayağı kıyırsızım.
0: Lüzumsuz şey. Evet, ben onu, o atma huyunu ben ev taşırken bundan 3-4 ay önce de gördüm. Evimin yarısını çöpe attı Kadir Evi.
1: Yarısı dediği farklı farklı fincanlar, kıvır zıvır çer çöp, hiçbir işimize yaramıyor.
0: Neyse, ben seviyorum farklı parçaları. Evet, şöyle yapalım. Daha sonrasında televizyon hikayesi nasıl başladı, kısa bir aradan sonra devam edelim. Ufak bir reklam arasına
1: merak
0: gideceğiz.
1: Merak kalın diye yapıyor.
0: Az sonra ondan sonra sizden gelen mesajlara da bakacağım. Çok fazla bir yandan sohbet ederken biz mesajlarınız geliyor. WhatsApp'tan yazabilirsiniz 0531 785 90 80. Birazdan böyle işte sizden gelen mesajları okuyacağım. Ses kayıtları da yollayabilirsiniz. Onları da yayında veririm. İlerleyen saatlerde de telefon bağlantılarıyla da muhabbete eşlik edebileceksiniz. Minik bir ara, hemen ardından muhabbetimize devam. Bugün Kadir Ezildi Süper FM'de. Doğan

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ben normalde gelen konuklarıma da soruyorum hani hangi şarkıları çalayım, var mı özel bir isteğin diye. Ama bugün Kadir'e sormamayı tercih ediyorum çünkü Kadir'in müzik zevki biraz şey yani.
1: Sürekli bir gelin alma havasındayız. Sürekli bıkına dinin şarkı.
0: Biz mesela yolda bir yere giderken ben böyle hani Tarkan şarkıları gibi pop şarkılar çalıyorum. Alıyor telefonumla yeter be deyip böyle olabildiğine davul, alabildiğine zurnalı güzel türkülerle yola devam ediyoruz.
1: Kanımız kaynasın diye canım arkadaşım.
0: Evet, peki şimdi bu hikayeyi tamamlayalım, ondan sonra diğer güncel sohbetlere de girelim. Hastanede çalışmaya devam ederken sana bu televizyon teklifi nasıl geldi?
1: Şöyle işte sosyal medyada yavaş yavaş tanınmaya başladım. İşte bir 20 bin takipçim oldu, 30 bin oldu. Ben dedim ki tamam dedim, hani görüp görebileceğim en ünlülük bu dedim. Gayet de güzel benim için. Evde temizliğe devam ediyorum. Çat bir mesaj, işte bazen bir mesaj insanın hayatını değiştirebiliyor. Ama yalnız burada küçük bir nüans var, onu daha sonra söyleyeceğim. Kelimeyi doğru yerde kullandım.
0: Nüans, evet, bir fark. Evet.
1: Çünkü sürekli ben bir şey söylediğimde Doğan Can gülüyor, sonra bana diyor ki o orada kullanır.
0: Çok yerli yersiz bazı. O kelimeyi kullanmak istiyor ama hani nerede olduğu önemli değil. Yeter ki onu söylesin. Öyle durumları var.
1: Ve
0: hayır, bunu televizyonda da yapıyor bazen. Ya diyorum Kadir ya, ne alaka? Kimse de uyarmıyor seni.
1: Halkımız bizi anlıyor. Hayır, Doğan Can bana diyor ki işin tuhaf, işin tuhafı diyor, artık ben de sana alıştım ve diyor senin ne demek istediğini anlıyorum.
0: Evet, çözümlüyorum cümle yapısından herhalde bunu demek istedi. Evet.
1: Bana bir editörümüz mesaj atmış ki işte Kadir Bey, biz bir temizlik programı yapmak istiyoruz, sizinle çalışmak istiyoruz falan diye. Tabii ki de umursamadım çünkü arkadaşlarımın benimle dalga geçtiğini, çünkü o zaman işte tanımışım ya, hastane insanlar geliyor, burada bir Kadir varmış falan diye.
0: Sosyal medyadan tanıyorlar.
1: Aynen. Hı-hı. İşte temizlik içeriğinden dolayı dedim ki kesin dedim biri benimle maytap geçiyor, beni bir yere çağıracaklar, videoya çekecekler falan. Hani sen kimsin de ne bekliyordun da falan filan gibisinden insanlara olan güvenim ektedir. Sonra İkinci mesaj geldi, dedim ki arkadaşım senin derdin ne, ne istiyorsun? Kadir Bey dedi biz size Etiler'e görüşmeye Etiler dedi ya, tamam dedim, afilli yer. Böyle uyduruk kıydırık bir yer değil. Hadi dedim gideyim, yanıma Semra diye bir arkadaşım var, onu da aldım. Kendisi de pişman oldu zaten beni götürdüğümü, bu kadar ünleneceğimi bilmiyordu bütün açıklarını televizyonda anlattığım için. Sonracıma gittim, görüştük. Hiç sormadım ki siz bize para mı vereceksiniz, ne vereceksiniz. Sonra öğrendim ki bize süpürge vereceklermiş 5 bölüm için. Herkes bana dedi ki ay sen salak mısın, süpürge için gidilir mi falan. O zaman da süpürge 5000 liraydı o süpürge.
0: O zamanın 5000 lirası ama
1: evet,
0: yani.
1: Evet, zaten o parayı da alsam ben gidip ya süpürge alacağım ya deterjan alacağım. Sanki
0: doğru.
1: Başka bir kariyer planlamam yok. Dedim ki her bölümü 1000 liraya saysam 5 bölüm 5000 lira. Benim için iyi para. Çünkü o zaman 2200 TL maaş alıyorum zaten yani.
0: O zaman iyiymiş gerçekten.
1: Evet, en azından kredi kartı ekstremi kapatırdım dedim. Dünya kadar eksi borcum vardı çünkü.
0: Evet.
1: Sonra ben kabul ettim. Biz 5 bölümü çektik. Tabii ben ilk birinci bölüm Twitter'a düştüm. İşte Instagram'da bayağı böyle bir keşfette falan dönünce. Aa kim bu deli, kim bu ruh hastası diye herkes bir dönüp baktı. Tabii programda kendim olduğum için aman hadi televizyona çıkayım farklı görünüm gibi bir derdim olmadı. Orada da çok rahat doğal takıldığım için insanlar işte enerjimi sevdiler. Daha sonra ne oldu? Tam 2 sene temizlik benim işim yapıp klozet temizledim. Sonra o 5 bölüm gittiğim için gayet de mutlu bir şekilde şu anda Kasnelik televizyonda sunucuyum. Yani bazen hayatınızda bazı şeyleri küçümsemeyin. Süpürge olur, başka bir şey olur. Siz devam edin. Sonra o süpürge başka kapılar açıyor.
0: Yani ben koskoca televizyona çıkacağım. Programın içine işte ben enerjimi katacağım. Karşılığında bana süpürge mi vereceksiniz deseydin.
1: Şu an arşivin tozunu alıyordum hala. O yüzden etrafınızdakileri sakın dinlemeyin, boş boş konuşuyorlar. O
0: dediler mi peki? Saçmalama, parasız iş mi olur dedi mi etrafındakiler?
1: Bana herkes dedi ki işte hastanedeki işin gül gibi dedi, buradaki işi nerede bulacaksın falan filan. Bana hastanedeki işi övdüler. Dedim ki her zaman televizyondan teklif mi alınıyor, siz manyak mısınız? Hastaneden bol ne var dedim Türkiye'de, burası olmaz, başka yere girerim. O yüzden gittim televizyona girdim, iyi ki de girmişim.
0: Evet, ben şeye inanıyorum hakikaten, bazı insanların şeyi böyle hayata dair türlü misyonları, vizyonları, bunları yansıtacak türlü enerjileri var ya, ben hakikaten senin işte kişisel yolculuğunda bir kırılma noktasıyla böyle bir şey zaten olacakmış çocukluğundan itibaren. Çünkü kendini de o anlamda yetiştirmişsin ya türlü türlü. İşte
1: öyle adına, de bir arşiv yapmışsın.
0: Fırlamalık
1: işte.
0: Diyelim onun adına. Aynen, belki evet. Ama yani baktığımız zaman Cuma günü yayında hani senden bahsederken de onu söyledim. Ben mesela senin profilinde başka hiçbir insana denk gelmedim ki birçok kişine. Bazı insanlar çünkü şeydir ya, yani benzemez kimseye.
1: Şahsına münhasır dediğimiz bir
0: evet,
1: kişilik.
0: Evet, hani böyle numunelik gibi düşünebilirsin. Hani ben senin gibi bir model gerçekten görmedim. Birçok yönünle değerlendirdiğimiz zaman. Dolayısıyla bu orijinallik de insanları çekiyor bence.
1: Yani aslında samimiyet bence bir birinci derece çeken bir şey. Çünkü hani bu ruh hastalığımın işte bazen dilimin kemiğinin olmayışının
0: kabul etti.
1: Tatlı bir... Ya ben kendimle zaten barışık bir insanım. Ben kendimi kabul ediyorum. 6 senedir bana dünyayı saydırıyor. Zannediyor ki ben kabul etmiyorum.
0: Ben durup dururken mi sayıyorum? Sen bir laf ettiğin için cevap veriyorum ben sana.
1: Bakın işte hep böyle kendini yırtıyor bana. Sonra da diyor ki işte sen beni çıldırtıyorsun. 2 dakika bir aradı.
0: Kadir Bey, konuksunuz lütfen. Evet, devam
1: peki,
0: edelim.
1: Peki, mesai çıkışı görüşeceğiz sizinle.
0: Annem de zamanında bu fazla temizlikte haşır neşir olduğun için herhalde böyle psikoloğa gidelim, bak bu böyle olmaz oğlum, kendini çok hırpalıyorsun demişti
1: hayatımın
0: zamanında.
1: Hayatımın hiçbir köşesinde annemi dinlemedim. Çünkü onu ne zaman dinlesem hep başım bir belaya bulaşıyor. Anneciğim sağ olsun, kendisi çok doğru kararlar alabiliyormuş gibi bir de bana fikir veriyor. Anneme diyorum ki anne, sence doğru karar alabilen biri olsa, yani kendi ailem olarak bizim sülaleye gelin gelir miydi diyorum. Lütfen yani sen böyle kararlar verme lütfen.
0: Peki şimdi mesajlarınıza birazdan göz atacağım. Şimdi haberlere gidelim. Haberlerin hemen ardından artık sizi de sohbete dahil edeceğim. Sizin de böyle Kadir'e dair merak ettikleriniz ya da sormak istedikleriniz varsa onları da alacağım.
1: Siz de gelin üstüme.
0: Evet, özellikle
1: gelin.
0: Yakın zamanda da geçtiğimiz ay sosyal medyada hepinizin karşısına çıkmıştır. Kadir yağlarını aldırdı. Neden aldırdı? Kadir neden evlenirken geçtiğimiz sene 954 tane etkinlik yaparak evlendi. Neden sadece çatalı bir evden eve götürürken bile davul zurna çaldırdı? Neden her şeyin başına tütü bağladı ve bunu seremoni eşliğinde bir otobüs dolusu insanla yaptı? Bunların hepsinin cevabı. Ve bunları yaparken neden sürekli Doğan Can da onunla beraber Erzurum'a gitti, Kocaeli'ye gitti, bilmem ne oldu. Ben de bu arada Kadir'in sadıcıydım kaçıranlar için. Gerçekten neler yaşadık Kadir, yani geçtiğimiz sene.
1: Anlat bir Gülber, neler çektik. Bunları böyle anlatıyor ama her videoda da göbek atan kendisi.
0: Ne yapayım ama, düğüne gelmişim yani. Aynen, orada aynen. Bir enerjimizi yansıtmamız lazım. Bunları da birazdan konuşuruz. Haberlere gidelim, ardından devam.
2: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına dair aldığı karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özgür Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağının gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkanı Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde AB yetkilileri Bakan Fidan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından teknik görüşmelere katılmadı. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Waltz, Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'a vuracağız dedi. Sosyal medyada Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği öne sürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları reddetti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigara yasağının kapsamını genişletmek için taslak hazırladıklarını açıkladı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü. Diğer yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yeraltı tesisine vurduğu saldırı öncesi ABD bilgilendirildi. Rusya lideri Putin, ülkede akaryakıt sorunlarının sürdüğünü söyledi. Irak'ta milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü, 5 eğitmen, 5 öğrenci ve 1 pilot hayatını kaybetti. Aydın Valiliği, 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi. Almanya'da 41,7 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Ben Kuşum Aydın.

0: Dinlemezseniz diyor, sizin için bir sıkıntı yok o yüzden.
1: Efendim Yeni Saat'ten herkese bir kez daha selamlar sevgiler. Bugün misafirimiz var sevgili Kadir'le, Kadir Ezildi ile yapıyoruz bugünkü programı. Keyfimiz de yerinde, bir sürü mesaj görüyorum. Mesela diyor ki birisi, bize her sabah bir deli yetiyordu, iki deli bir araya gelmemeliydi. Selamlar Alper, günaydın. Bir sürü mesaj var, onlara da göz atayım istiyorum. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan yazabilir demiştik. 0531 785 90 80. İlerleyen dakikalarda telefon da alacağım ama şöyle bir şey de yapalım istiyorum. WhatsApp'tan ses kaydıyla, ya Doğancan ben Kadir'e şunu sormak istiyorum diyebileceğiniz ya da söylemek istiyorum diyebileceğiniz ne varsa ses kaydı olarak yollarsanız patır patır hızlı hızlı onları da yayında çalabilirim. Hani telefon bağlantısıyla yayına dahil olamayacak olanlar için, çünkü herkese haliyle alamayacağım, ama WhatsApp'tan ses kaydı yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımızın telefon numarası. Keyfin yerinde mi? Her şey yolunda mı?
2: Elhamdülillah. Kuşburnumu içtim. Onun peşine nane ıhlamurumu da içtim sesim düzelsin diye. Elimden geldikçe yayına katkı sağlamaya devam
0: edeceğim. Allah razı olsun. Evet. Şimdi artık koca bir senede geride kaldı evliliğinde.
2: Evet.
0: Evet, şaşalı ve bol eğlenceli bir düğün serüveninin ardından. Keyfin yerinde mi? Her şey yolunda mı? Umduğun gibi miymiş evlilik?
2: Tabii ki, yani stresli zamanları oluyor. Bunu da buraya niye koydu acaba diye sorguladığım zamanlar oluyor. Ama evlilik dediğiniz şey zaten öyle çok rüya gibi bir şey değil, biliyorsunuz ki. Evlenenler çok iyi anlarlar beni. Ama önemli olan idare etmektir. Önemli olan alışmaktır. Herkes bana dedi ki iki sene de anca alışırmışlar evliliğe normalde. He. Yani şu an benim için öyle absürt bir problem yok. Çünkü temizliği istediğim gibi rahatça yapabiliyorum.
0: Aslında bunu Gamze'ye sormak lazım. Ben niye sana söylüyorum ki? Çünkü
2: sorarsanız
0: mücadeleyi veren sen değilsin o. Çünkü yani senin bir düzenin var ve kurallarını tamamen senin bildiğin bazı şeyler var evin içinde. Yani ben de Kadir'e gidip geldiğim zamanlardan artık hani biliyorum nelerden rahatsız olduğunu.
2: Evet, şekerliğimi kırdığında kendini mutfağa kilitlemiştim.
0: Ay 3 sene oldu hala lafını yapıyor. Şekerliğinin şeyi, kapağı kırıldı diye. Ben bunu bir daha nereden bulacağım? Bildiğiniz normal dümdüz bir şekerlik.
2: Kristaldi o. Ayrıca kapağını kırdığın için altında atmak zorunda kaldım.
0: Bir milyoncudan aldığın bir şeydi.
2: Alıp geleydin. Geldin mi?
0: Neyse, evet, bir de hani tarz olarak Kadir böyle şeyi sever. Hani gösterişli olan, gold yaldızları olan falan, evine zaten böyle İkinci gözlüksüz gözlüksüz girdiğiniz zaman bir baş ağrısı olabilir. Migreni olanlar için Kadir'in evi hiç güzel bir ortam değil, çok ışık var.
2: Doğan diyor ki düğün salonu gibi.
0: Gerçekten öyle. Benim de evim tam tersi. Olabildiğince...
2: Bizans mahzeni. Hani bu şeyi Cüneyt Akın'ın filmlerinde zincirleyip vuruyorlar ya, birbirinizi görmek için gözünüzü böyle kısıyorsunuz o karanlığın
0: ben
2: içinde.
0: Ben öyle seviyorum ya. Hatta bu taşındığım evde ortadaki avize yerini de iptal ettirdim.
2: Aynen. Mum ışığında otur sen. Mum ışığında.
0: Sevmiyorum. Hani ışık sevmiyorum.
2: Daral. Bir de kara kara mobilyalar yaptırmış, üstüme geliyor.
0: Güzel. Neyse. Düğün salonuna benzemesinden iyidir. Evet. Şimdi şeyi sayalım mı? Evlenmeden önceki o süreçte yaptığımız etkinlik. Kaç tane etkinlik yaptık? Bir işte gelin bohçası.
2: Öncelikle bir gelin bohçası alışverişi yaptık. Bir servis arabası tuttuk. 3 tane arabayla bohçayı, bir servis arabasıyla bütün komşular, akrabalar Erzurum'a buradan servis arabasıyla getirdik.
0: Onlar bu arada servis arabasıyla toplanıp gitti. Ben de bir gün sonra sabah uçakla gittim.
2: Business class'ta.
0: Evet, lütfen öyle karşılaştık.
2: Ama o arada biz servisin ara koridoruna uzanmış bisküvi pastası yiyoruz. 5 dakikada bir Ali Bey çalıp oynuyoruz. 2 saatte bir mola verip börek çörek yiyoruz sürekli olarak.
0: Sefaletti sizin için, biraz yorucu geçti o serviste.
2: Daha ama sonra... biz böyle rezillik seviyoruz, biliyoruz. Biz böyle pesvayilik seviyoruz. Aşk sürünmeyi olsun, seviyoruz.
0: Aşk olsun. Gelin bohçası oldu, isteme oldu. Daha sonrasında şimdi iki tane nişan
2: gün,
0: oldu.
2: İlk gün isteme oldu. İkinci gün bohçayı götürdük. Üçüncü gün nişanı yaptık. İstanbul'a döndük.
0: Sonra?
2: Sonrasında İstanbul'daki Eylül nişanı için tekrar nişan alışverişi yapıldı. Kıvır zıvır davetli kıyafet bilmem ne, onlar hazırlandı. Eylül'de bir hafta önce damat bohçası bana geldi. Damat bohçasının davulun zurnası, yemesi içmesi, temizliği, kıvır zıvırı bitti. Bir hafta sonra nişan yaptık. Nişan bittikten sonra iki ay sonra zaten erkek kardeşim nişanlandı otomatikman.
0: Evet.
2: Bir de onun nişanını yaptık derken.
0: Şimdi sonraki haftada artık Kerem'in düğünü var. Evet. O da aradan çıksın artık, bitsin bu düğününüz, derneğiniz. Yeter.
2: Annem felç geçirmeden bütün artık bitirmemiz lazım. Kadın stresten ölüyor evde.
0: Saydım, senin sadece 6 tane böyle etkinlik olmuş.
2: Aa, bir de gelin çıkarma var.
0: Onu sayma canım, düğün.
2: Düğün saymadık ki.
0: Hayır, düğün öncesi değil miydi gelin çıkarma sonuç itibariyle?
2: Kına var, kınadan sonra gelin çıkarma.
0: Kınayı
2: var.
0: Sarma, 7 oldu.
2: Kına, kınadan sonra gelin çıkarma ayrı bir gün, ondan sonra da
0: ayrı
2: düğün.
0: Ayrı gün müydü o?
2: Tabii ayrı bir gün.
0: Ha.
2: Gelin tarafı İzmit'te oturduğu için, düğün Beykoz'da olduğu için.
0: Bu arada kız tarafı şöyle bir kazık attı bize diyeyim.
2: Allah cezanı vermesin. Ben bile hatırlamıyorum o kazığı.
0: Söylüyorum. Yok öyle bir şey değil. Evlenmeden önce kızımızın ailesi Erzurum'da yaşıyordu. Evlendikten sadece 2 hafta sonra aile Kocaeli'ye taşındı.
2: Peki ben Gamze'ye ne dedim? Dedim ki Gamze en büyük hayalim dedim. Böyle eşimin tarafının uzak illerde oturması. Hep dedim öyle de oldu. Yani, tam istediğim gibi oldu derken düğüne 1 ay kala İzmit'e taşındılar.
0: Aşk olsun, o da söylenir mi direkt öyle ya? Neyse, her şey yolunda, keyfimiz. Ben de yengemi çok seviyorum vallahi, çok tatlı kız, dinliyorsa eğer selamlar Gamze'ye de. Evlilik teklifini saymayı unuttu diyorlar bak.
2: Aa evet, o da var, sağ ol canlarım benim, bak benden daha iyi
0: hatırlıyorlar. Tam o Selvi Boylum Al Yazmalım'daki, yok pardon, Sultan filmindeki Sultan gibi filmindeki. Gelinlik böyle yukarıdan aşağı doğru uçuşa uçuşa.
2: Sağ olsun restoranın sahibi de o gelinlik düşerken altından geçmeseydi iyiydi, sabırsız adam.
0: Peki hadi o zaman şu ses kayıtlarınıza bir bakalım, kimler nerelerden dinliyormuş. Bir yandan gelen mesajlara da hızlıca göz atalım. Şöyle dur bakayım. Hemen o seslerinizi de yayına vermiş olayım bu vesileyle.
3: Biz evlenirken 5 yıldı. 2 yıla mı düşmüş alışma süresi?
0: O ama bence biraz şey, adamına göre değişiyor anladığım kadarıyla.
2: Ya, eskiden biraz da erken evleniyorlardı ya, yaş küçük de o yüzden anca alışıyorlardı.
0: Muhtemel. Serhat diyor ki...
4: Abi selamun aleyküm, ben Serhat.

0: Sen evlendiğinde o da senin için aynı şeyleri yapacak mı acaba diye çok merak ediyorum.
1: O başını yaksan ilk ben tutuşturacağım zaten.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Zaten Doğancan sürekli olarak bunu benim başıma kaktı bir sene boyunca. İşte ben senin sadıcınım. Arkadaşım dedim, sen evlendin de ben mi sadıcın olmadım? Yani hiç problem değil. Gerekirse düğününü bile yaparım.
2: Aha!
1: Evet.
2: Yemin et.
1: Yemin ederim.
2: Çırağında.
1: Ben evlenmedim Çırağında. Kör olsun. Arkadaşım biliyor ki kendime yapmadığım hiçbir şeyi bir başkasına asla yapmam.
2: Doğru, kesinlikle. Evet. Ay, çok fazla ses kaydı var. Olabildiğince paylaşıyorum reklama gidene kadar.
3: Günaydın Doğancan. Seni ve Kadir İzlediği'yi çok seviyorum.
2: Arkadaşlar, kulaklık takılıyken farkında olmadan böyle yolluyor. Ses çok kötü geliyor. Böyle telefona doğrudan ağzımıza yaklaştırıp
1: sabahın
2: yollayalım. Sabahın
1: 7'sinde millet kuytu kuytu köşe arıyor ses kaydı atmak için.
2: Neydi
1: işte.
2: Otogar tuvaleti.
1: Otogar, vallahi o otogar tuvaleti.
4: Kadir'den niye var? Niye bize denk gelmedi? Gamze ne sevap işledi de Kadir'e denk geldi? Biz anlamıyoruz. Ben kocamı şahsen camdan aşağı atasım geliyor. Ne süpürge çeker, ne ev siler, ne yediği bulaşığı yıkar.
1: Ay, nasıl hırslanmış.
4: Tek yaptığı şey eve gelip yatmak, sabahta kalkıp işe gitmek. Bu kadar yani.
1: Yani
2: ona da şükür, işe gitmeyen adam da var.
1: Zaten erkeğin çalışmayanı eve barka koyulmaz. Seda Sayan demeli. Kalk git be adam, ne yatıp duruyorsun evde? Öyle öyle.
2: Peki Pembe Hanım diyor ki...
5: Selam Doğancan. O kadar bayılıyorum ki size. İkinize de bayılıyorum.
2: Anlamıyoruz lütfen. Güzel ortamlardan, ekosuz yerlerden.
1: Sen hep böyle bağırıyor musun çatır? Aa, bir de bana söylüyor. Programda bilmem ne diye. Burada bas bas millete bağırıyor. Aa.
2: Lütfen güzelce ses kayıtlarımızı alıp yollayalım. Fırat Bey diyor ki...
6: Doğancan, İsviçre'den ikinize günaydınlar.
2: Günaydın.
6: Bir FMF hastası olarak lütfen... Kadir bana ulaşabilir mi? Bunun bir çaresi var. Geçen gün storiesinde gördüm. Evet. Herkese iyi sabahlar, güzel sabahlar, hayırlı günler.
2: Bak şey, doktorum ben demiş, İsviçre'den dinliyor Fırat Bey. FMF'ine çare olacak galiba.
1: Ay hadi inşallah, Lokman hekimim olur belki, benim numarasını al da
2: tamam,
1: arayalım.
2: Tamam, yazacağız size. Selamlar Fırat Beyciğim. Hadi bir tane daha ses kaydı dinleteyim.
7: Diyarbakır'dan Umut, herkese günaydın. Kadir evlendikten sonra eşiyle birlikte mi temizlik yapıyor? Aynı şehirde yapabiliyorlar mı?
2: Hadi bakalım. Gamze'nin temizliğini beğeniyor musun?
1: Öyle bir söyledik. Evlendikten sonra beraber mi temizlik yapıyoruz? Tabii ben, Muhtar, Gamze, azaları, cümbül cemaat. Yani şöyle, tabii ki onun da yaptığı işler var. Şimdi bütün işi ben yüklenmesi. Ütüden kurtuldum. Bir senedir elime ütü almıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbime hamdolsun. Ütü bende yok. Renkli çamaşırları ben yıkamıyorum. Beyazları sadece ben yıkıyorum.
2: Nasıl ya?
1: Beyazlar bende.
2: Neden renkli? Ha, beyazların beyaz olması beyaz, kolay değil çünkü.
1: Zaten renkliler hemen öyle yıkanabiliyor.
2: Bu arada bilmeyenler için, hani sosyal medyadan takip etmeyenler, Kadir'in terasında bir tane yalak var.
1: Çamaşır teknesi diyoruz
2: evet,
1: biz ona.
2: Evet, böyle mermerden bir tane hususi onun için yaptırdı. Orada döve döve o beyazları bildiğiniz tahtayla dövüyor. Ayağıyla çiğniyor.
1: Ovalıyor.
2: Yıl olmuş 2026. Merdaneli çamaşır makinesi var. Bayağı 1960'lardan kalma. Onda yıkıyor. Böyle hortumla içine su döküyor. Evinde bir tane ibriği var. İbrikle evde geziyor. Bak böyle... Kafası, yani ne yaşıyor, ben inanamıyorum.
1: Huzurlu olduğumuz günleri özlüyoruz. O yüzden 80'lerde yaşıyorum. Sen onu diyorsun, yıl 26 olmuş. Bak herkes radyo dinliyor hala, gördün mü?
2: Sen ha? Kendine gel. Artık o dönem değişti.
1: Canım arkadaş. Merdaneli.
2: Eski zamanında böyle programlar yoktu, öyle düşünmekle.
1: Aynen. Evet. Zaten şu an gerçekten radyo ayaktaysa bunun en büyük sebebi senin güzel sesin ve o enerjin.
2: Nasıl inanmayarak söyleme.
1: Yanıl mısın?
2: Evet. Ondan sonra Merdaneli.
1: Beni izleyenler, zaten takip edenler biliyorlar ki çoğu zaman Merdaneli linkini bile soran var. Artık alacağım, kafayı yiyeceğim diye. Merdaneli şu anda AA Plus makineleri göre 2 kat daha fazla su aldığı için ve beyazları daha yüksek oranda içindeki tokaç sayesinde çarpayarak yıkadığı için çoraplarınızın altı grileşmiyor, beyazlaşıyor.
2: Bir şey söyleyeceğim. Benim de Kadir'den öğrendiğim bir yöntem var. Özellikle ben de beyazları yıkarken şöyle bir yöntem uyguluyoruz arkadaşlar. Anlat sen.
1: Otomatik makineye çamaşırları attıktan sonra durulama modunda öncelikle az bir deterjanla çalkalayıp daha sonra ana yıkamaya geçiyoruz.
2: Çünkü?
1: Çünkü az su alıyor ve makinelerimizde kirlilerimiz biraz kararıyor.
2: Normal yıkamada çok az bir suyla çevire çevire yıkıyor. Aslında o pis suyla yıkamaya devam ediyor. 2 saat de yıkıyor olsa, ama önce durulama moduna aldığınızda o zaten benimki mesela 16 dakika,

0: 17 dakika öyle
1: ortalama
0: bir şey.
1: Ortalama 20'ye kadar zaten.
0: Ki hakikaten izleyin o durulama modunda. Ay konuştuğum şeye bak ya. Durulama modundayken içi yani neredeyse tamamına kadar içine su dolduruyor. Onunla bütün pisliğini atıyor. Daha sonrasında normal yıkamaya aldığınız zaman da aslında görece o pisliğini atmış. Yani o grileşmiş çorapların
1: yani aslında o
0: tozu atmış bir şekilde yıkıyor.
1: Gittiğimiz misafirliklerde getirdiğimiz geri kalan o grileşmiş beyaz çorapların ana kirini durulamada atarsanız gerisi problem değil. Ekstra ana yıkamada da birazcık su eklerseniz merdaneli tadında çamaşır yıkayabilirsiniz.
0: Ay çorap demişken aklıma geldi. Biz şimdi Kadir'le böyle yeni yeni samimi olduk. Annem de tabii ki izliyor, seviyor. Annemlere yemeğe gideceğiz. Annem de tabii çok telaşlı bir şekilde bir hafta öncesinden 6 kişi eve girişte evi temizledi bu gelip laf etmesin diye. Eve girerken Kadir cebinden hiç giyilmemiş bir beyaz çorap çıkardı. Eve girerken o beyaz çorabı ayağına geçirdi. Annem döndü Kadir'e şöyle yaptı. Ay Kadir aşk olsun.
1: Ama dedim ki Bilgül abla hani ben dedim bak dışarıda gezdim çorapla evinize gelmiyorum temiz giyiyorum.
0: Tabii tabii sıfır çorapla girip altını çıkınca kontrol edeceğim demiyorsun da.
1: Ay bir şey değil mi bu arada bak Bilgül ablama da selam olsun. Doğancan neyse %50'si de o da az değil, o da fena.
0: Nasıl yani?
1: O da fena. Aynı bu enerji onda da var, bu laf sokmalar onda da var.
0: Evet doğru.
1: Evet.
0: Evet canım.
1: Canım Bilgül ablam.
0: Görkem yazmış bizim arkadaşımız olan Görkem. Diyor ki tam Kadir'lik bir olay yaşadık hafta sonu. Kardeşimin kınası vardı. Kayınvalidesi kopan terliğini mutfak tezgahının altındaki çöpe atmış. Altı çamurlu çamurlu. Sorum şu. Kadir gittiği evlerde bir şey yiyip içebiliyor mu ev sahibinin hijyenini bilmeden?
1: Yani.
0: Yiyor bu arada, hiç bakmayın o konuda takıntısı yok. Evet, bayağı pis
1: Doğancan'a
0: bu.
1: Da, Doğancan'a hatta da ilk gittiğimde duşakabinin kirecine rağmen yaptığı kuru dolmaları löp löp yemiştim mesela.
0: Onları hiç ben öyle yapmadım zaten, dışarıdan söylemiştim.
1: Evet, hiç öyle şeyleri takmıyorum. Yeme konusunda çok büyük bir şeyim yok, takıntım yok. Yoksa aç kalırdım. Çünkü çevremde hani böyle gittiğim evlerde bazen bana göre çıldırmalık şeyler görebiliyorum. Ama yemek konusunda yok.
0: Sen kendi evinin temizliği dışında öyle çok temizlik noktasında şey değilsin. Manyak değilsin. Yok, hatta yok. Bu arada Kadir'in en büyük isteği bana yıllardır söylüyor, Hindistan'a gitmek.
1: Evet ya, ne olur bir kere oraya gidelim.
0: Ya ben bile istemiyorum. Sen neden Hindistan'a gitmek istiyorsun?
1: İşte oraya gidip geldikten sonra halime şükretmek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, o kirli sular, o sokaklar, o bilmem ne görmek istiyorum. Ha diyeceksin ki 4 senedir yeterince kirli tuvalet görmedin mi, kirli yerler görmedin mi, temizlemedin mi? Ama ben kir seviyorum. Hani kiri temizlemeyi seviyorum.
0: Keyif alıyorsun. Hindistan'a gidip Hindistan'ı kırk kırklamaya kalkma sonra.
1: Düşünsene Ganj Nehri'nde çamaşır sodası döktü.
0: Peki kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz. WhatsApp'tan yazmaya devam edebilirsiniz. 0531 785 90 80. Arada böyle tepki mesajları görüyorum. Ya okumuyorsun Doğancan diye. Arkadaşlar hem sohbet edip hem sadece mesaj okumak çok mümkün değil. Aralarda bakıyorum denk geldiğim kadarıyla. Minik bir ara, hemen ardından sohbete devam.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyo

0: en sevdiğin şarkıyı çalayım dedim.
1: Bu arada Ali Bey köye girenlerin artık kafasına otomatikman Ali Bey, Ali Bey'i çalıyor.
0: Dur, bilmeyenler için bir kuple gelsin o zaman.
2: Ali Bey, Ali Bey ses ver. Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey ses ver. Ali Bey.
0: Erzurum'daki o nişan serüveninde ben de haliyle oradayken bu şarkı artık benim türkü diyeyim daha doğrusu rüyalarıma giriyordu ama kabus olarak. Sürekli o servis aracı tutmuştuk Kadir. Hep birlikte oradan oraya giderken. Abi yani bir insan bir türküyü kaç kere dinleyebilir? 750 bin kere. Artık yani şeydim yeter.
1: Şöyle söyleyeyim, bu türkünün bizde tabii farklı bir anlamı var. Bizim büyük dedemizin adı Ali Bey. Ve Ali Bey köyde oturuyorlar. Ben de çocukken hep Ali Bey köyün dedemize ait olduğunu düşünüyordum. Evet, diyordum ki burası dedemizin galiba, hep Ali Bey köy, Ali Bey köy. Şimdi tabii öleli kaç sene oldu, Allah rahmet eylesin. Bu türkü de o kadar artık meşhur oldu ki biz dediği gibi nişanlarda, düğünlerde çalışıyoruz. Bayramda mezarlığa gittik. Ay mezar taşına bakıyorum, dua okuyacağım. Hep kafamda bu Ali Bey, Ali Bey ses ver Ali.
0: Uygun ama ses ver Ali Bey.
1: Bir gün bize ses verecek zaten bu kadar dinledikten sonra.
2: Ali Bey'in kundurası karana kaldıran.
1: Daha bu cumartesi kuzenimin çocuğunun doğum günü vardı. Hani bir kupleye halay çektik yine Ali Bey'le birlikte.
0: Hadi bakalım. Bu arada Süper FM yöneticileri şu an şokta, Doğancan neler çalıyor diye. Sevgili müdürlerim, misafirimi seviyor. Ne yapayım şimdi, onun gönlü olsun. Çok fazla gelen mesaj var. Güzel oldu. Aslında hani bu vesileyle sohbet ederken sizler de eşlik ediyorsunuz. Ceyda diyor ki vallahi Kadir geliyor diye erkenden kalkıp koşa koşa geldim. Çok eğleniyoruz demiş, günaydınlar. Antalya'dan yazmış Engin. Selamlar sana da, günaydın. Ne diyor? Doğancan, Kadir'in inşallah Allah nasip eder de oğlu olursa onu da kendine mi benzetmek ister?
1: İnşallah inşallah. Armut dibine düşer zaten. Ben ne kadar benzetmesem de yani çocuk benim bütün genetik kodlamamı alacak inşallah.
0: Ya da belki onda bir travma etkisi yaratacak senin bu halin, tavrın.
1: Düşünsene, sümüğünü koluna silen bir çocuğun var.
0: Normal değil mi yani? Allah Allah. Sen bu arada bilmeyenler, Kadir'in çocukluğu aslında şimdinin tam zıttıydı.
1: İnanılmaz pis bir çocuktu.
0: Değil mi?
1: Yine çöpte yaşıyordum. Yani çöp, yani konteyner var ya, konteynerin içine giriyordum. Oradan böyle bir şeyler alıp dışarı çıkartmayı çok seviyordum. Elimde poşet alıp gidip çöplerden bir şey topluyordum mesela kendime oyuncak.
0: Acaba o günlerin tezahürü mü bugün?
1: Hayır, annem çok şikayet ediyordu o halimde. Ben de sonra temiz oldum, yine şikayet ediyor. Annem hep benden şikayet.
0: Dinliyorsa.
1: Annem beni Scotch Brite'la yıkıyordu. Düşünün dizlerimi.
0: Canım, babamızın yeri değil
1: pardon,
0: öyle.
1: Pardon. Bulaşık süngeriyle yıkıyordu. Bulaşık süngeri. Ay, radyoda da mı var o, televizyonda var da.
0: Herhalde yani. Evet, eşim Nazlı Kadir'i çok seviyor. Ona çok özeniyor. Temizlik yapıyor. Lütfen abartmasın, yoksa o da çok abartıyor demiş Konya'dan Selman. Selamlar.
1: Selamlar, günaydın. Olsun. Olsun. Temizlik iyidir. Temizlik. Yarın bir gün ütüsüz gömlek yazınca anlarsınız. Aynen. Selman Bey.
0: Evet. Belçika Brüksel'den selamlar Kadir Bey'e. Günaydınlar. Mesai başladı ama bir yandan kulağım sizde. Vallahi iyi ki varsınız. Memleket özlemimiz sayenizde minimuma iniyor demiş. Ay ne güzel.
1: Ali Bey'le galiba, değil mi?
0: Evet. Dur bakayım. Bu arada bu FMF'le alakalı çok fazla öneri, mesaj geliyor. Bu FMF'in ne olduğunu bilmeyenler için bir neydi, Akdeniz anemisi miydi?
1: Ailevi Akdeniz ateşi benimkisi de. Bunun anemisi de var. Anemisi kansızlık oluyor. Bizimki bir romatizma hastalığı gibi düşünün. Hastalık geldiğinde iç organlarımızı tutan bir zar var. Orası hep iltihap oluyor. İltihap olduğu için de SRP'miz yükseliyor. Ve inanılmaz bir karın sancısı. Yani bunun şiddetini size anlatamam. Evet, ben birazcık dirayetliyim. Ütümü yapıp çamaşırımı yıkayıp halımı yıkadıktan sonra gidip serumuma takılıyorum. Ama bazı
0: her ayın son haftası genelde seni bir vuruyor. Değil mi?
1: Bir takvimim var zaten, yazıyorum özellikle. Evet. 23'ü, 26'sı, 30'u genelde tutuyor ay sonları gibi.
0: İyi ama bakayım, senin gecikmiş bu ay.
1: Bazen kesilme yaşıyor.
0: Öyle mi? Kontrol ettin.
1: Allah cezamı vermesin. Yani normalde gerçekten zor bir hastalık ama dediğim gibi ben hani dirayetli bir insanım. Biraz acı eşiğim yüksek. O yüzden de zaten işimi gücüm bitirdikten sonra sarım takılıyorum. Ama takıldığım ilaç biraz ağır bir ağrı kesici olduğu için ertesi gün böyle boş bir çuval gibi geziyorum. Çok hissettirmesem de kimseye ben bunu.
0: Evet, zor. Hakikaten ben biliyorum o hallerine. Büyük bir sancı var FMF'i bilmeyenler için.
1: Ve ailede bir tek bende var. Çok tuhaftır. Yani o da geldi, beni buldu.
0: Ha yok mu başka kimse
1: hiç
0: de?
1: Hiç kimse de, ne kardeşim de var, ne annem de, ne babam da, hiç kimse de yok.
0: Ama genetik bir şey diyorsun.
1: İşte Rabbim dağına göre kardeşim.
0: O zaman genetik değil kimse de yoksa.
1: Ben gökten mi geldim, genetik tıp söylüyor.
0: Canımın içi, genetik olması için ailede birinde olması lazım ya en azından.
1: Hayır, taşıyıcılar ama hiçbiri hasta değil. Ben hastayım.
0: Kadir'in böyle her türlü konuyla alakalı %100 emin oldu şu beyanları.
1: Canım arkadaşım, o 9 yaşında ayı hastalığımı da benden iyi biliyor. He tamam, he. Her şeyi tamam, sen biliyorsun. Hipokrat he.
0: Peki tamam. Peki şöyle yapalım. Hadi telefon bağlantıları da alalım bir yandan. Kim nereden dinliyorsa, ya Doğancan ben Kadir'e bir şey soracağım ya da bir şey söyleyeceğim diyenler, hadi hemen bir telefon bağlantısıyla muhabbete siz de dahil olabilirsiniz. 0212 368 62 12. 212 368 62 12 numarada hattımızdan yayına dahil olabilirsiniz. Çok istenen o şarkıdan bir kuple çalayım, sonra hadi ilk telefonumuzu alalım. İşte.

0: atalım. Günaydın. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Reyhan, İzmir'den arıyorum.
0: Hoş geldin Reyhan. Kadir bugün konuğumuz. Onu evet. Aradın herhalde. Buyur.
1: Ya şimdi şöyle, ben Kadir Edildi'yi de sizi de takip ediyorum Instagram'dan.
0: He.
1: Ama anlamadığım bir konu var.
0: He, hadi bakalım.
2: Biz de birbirimizi
0: sadece bir konu, sadece bir konuysa yine iyiymişsin sen.
1: Ya çok sıkı takip ettiğim için ya anlamadım şöyle. Kadir Edildi'nin yengesi, Zehra yengesi mi, dayısı mı, karısı mı, kim anlamadım.
2: Evet, o muhteşem soru geldi.
0: Evet.
2: Bizim aile kodlamamız biraz farklı. Bizde herkes kendi ismiyle ve konumuyla asla adlandırılmadığı için her şey karışıyor. Hani var ya bir dizi repliği, aslında hanımefendi kocasını Şeyhmuz Bey diye lanse etmeseydi bunlar hiçbir olmayacaktı diye. Ben aslında Selma teyzeme hala demesem bütün taşlar yerine oturacak. Zehra yengem dediğim aslında annemin dayısının karısı. Yani anneannemin erkek kardeşinin hanımı. Benim çiftsavar olan Selma halam aslında benim halam değil. Annemin teyzesi, ama bütün kuzenlerim ona hala dedikleri için tek başıma çıvanbaşı gibi teyze olarak yalnız kalmamak adına ben ona hala diyorum. Yoksa Selma benim halam değil.
0: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Aslında teyzesi de değil, annesinin teyzesi, ama yine de hem teyze demiyor hem hala diyor.
2: Hayır, teyzeyken çok işime yaramadı. Belki halayken yarar diye halaya çevirdim ben de. Anacığım ne yapayım?
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar. Bunu mu merak ettin gerçekten?
2: Ama storyleri izlerken kafaları karışıyor işte. Çünkü
1: merak
2: büyük...
0: Ya bacım, halası olsa ne, teyzesi olsa ne?
2: Hayır, ben seni çok iyi anladım bacım. Çünkü herkes diyor ki Kadir Bey, dayınızın evinde halanızın ne işi var diye.
0: Ne alaka ya?
1: Aynen, ben de o şekilde.
0: Peki, sağ olasın.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Hadi
2: görüşmek dileğiyle.
0: Görüşürüz, hoşçakal. Doğancan anlattı da biz yine hiçbir şey anlamadık. Boş ver yazmış birisi.
2: Ben hususi bunun bir ara böyle hani aile soy ağacı var ya, o şekilde
0: çizelgesini yap.
2: Yaptım ve paylaştım. Bazıları ekran resmi aldı ki tamam dediler. Bundan sonra biz buraya bakıp
0: o şey gibi
2: olayı.
0: Senin yani o pi sayısının formülü gibi yani. Oradan bakıyorlar formüle. Hadi reklama gitmeden bir telefon daha alalım. Günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Merhaba, radyoyu kapatalım. Merhabalar. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar, ben Levent, İstanbul'dan.
0: Hoş geldin Levent. Kadir bugün konuğumuz. Buyur.
3: Vallahi şöyle söyleyeyim. Öncelikle seni ilgiyle takip ediyoruz. Her sabah böyle arabada dinlerken motive ediyoruz.
0: Eyvallah, sağ olasın.
3: Şimdi kamu spotu gibi olacak ama Kadir de hani FMF'den bahsetti. Bizim Cem Aslan abimizde de yine FMF var.
0: Doğru. Aslan. Evet, Cem Aslan'da da var, doğru. Radyocu bir abimiz, evet.
3: Tabii şeyli Tuğba Arsal'da da var. FMF çok böyle bilinmeyen, hatta gereksiz apandis ameliyatı oluyor bazıları.
2: Benim de aldılar aynen.
3: Ya bak evet, işte ben de oldu, ben son anda kurtardım. Dediğim gibi kamu spotu gibi oldu ama ya o kadar yaşam kalitesini o kadar olumsuz etkiliyor ki.
0: Yani Levent, bunu mı aradın ya?
3: Evet.
2: Levent'ciğim, bunu çekmeyen bilemez. Çekmeyen bilemez.
0: Ay tamam, konuştuk az önce işte. Ne derdimiz evet, var diyorsun yani.
3: Sorayım o zaman. Buyurun. Şu andaki süreci nasıl devam ediyor ve kullanmış olduğu ilaçlar yine klasik, isim verebiliyor muyuz?
0: Hayır tabii ki veremeyiz.
2: Şey, kırmızı haptı. Kırmızı.
3: Ama ben artık şey oldu Kadir. Kırmızı haptan vazgeçtik. Yurt dışından geliyor artık. Biliyorsundur.
2: Şöyle söyleyeyim, kırmızı hapı ben daha bugüne kadar hiç kullanamadım daha doğrusu. Çünkü kırmızı hap bende alerjik reaksiyon gösteriyor. O yüzden de ilaca karşı alerjim olduğu için hiç kullanamadım. Belki de kullanamadığım için zaten ataklarım biraz daha sık geliyor. Ama kullanan arkadaşlarım var, onlar da yine atak geçiriyorlar tabii ki otomatik.
3: Anladım evet. Ama ise ilaç ben sana öneriyorum bu konuda Kadir, gerçekten. Bunu
0: sosyal medyadan yaz, yayında söyleyemeyiz.
2: Vallahi şu an zaten DM'den de bana az önce bir doktor beyefendi mesaj yazdı. Herkes soruyor Kadir Bey, bize de doktorun numarasını verin. Ben bir görüşeyim onunla. Neymiş şifası, belki inşallah paylaşırım ben de sizinle birlikte.
0: Evet.
3: Ben de hemen seninle paylaşacağım onu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde o evde hocamız var.
2: Sen niye karışıyorsun? Canım sen bana Instagram'dan yaz, evet, bir zahmet. Evet. Oradan konuşalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Bak bizim hastalığımızın bile ilacı var da benim bu arkadaşımın ilacı yok maalesef.
0: Hayır yani şurada
2: Rabbim şifasını versin inşallah.
0: Burada SSK koridoru gibi ilaç tavsiye ediyorsunuz birbirinize. Evet, şimdi kısa bir reklam arası, hemen ardından devam.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
6: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bu şarkının bu ara arabesk versiyonları da sosyal medyada çok paylaşılıyor. Hadise buradaydı. Herkese yeniden selamlar. Haberlere gitmemize 3 dakika varken ben sana bir şey sormak isterim. Birazdan mesajlara, telefonlara devam ederiz zaten ama şimdi uzun yıllardır televizyonda temizlik ana temalı ama şimdi son yıllarda en hamarat benim de işte yarışmacıların işte yemek hünerlerini, temizlik hünerlerini, işte maharetlerini ortaya koyduğu formatta bir televizyon programı yapıyorsun ya. Var mı bir hayalin? Ya ben bir gün şöyle bir program yapmayı çok isterim dediğin bir program tarzı.
1: Yani aslında evden birazcık uzak kalmayı göze alabilsem, evden böyle birazcık şehir şehir gezmeyi gerçekten çok isterim.
0: Hani çok da güzel yaparsın ya.
1: Böyle düğünlerin içinde şıkıdık şıkıdık kaşık oynayalım, keşkeyi karıştıralım, yani Deretepe dağ bayır gezelim.
0: Atıyorum Kayseri'nin bir köyünden gireceksin, Antep'ten çıkacaksın vesaire.
1: Her şive var, her yemek kültürü var, her yere de anında adaptasyonu ama sağlayabiliyorum.
0: Ama şöyle de bir sıkıntı yaratabilir o program. Senin için değil de o gittiğin köyleri karıştırıp dönmez.
1: Allah kahretsin.
0: gidersin seni. Oradaki kadınları birbirine düşürürsün. İşte ne Necla abla geçen günkü çekimde ne dedi biliyor musun senin kaynanan?
1: Zaten biz programda birçok kez gidip köy çekimi yaptık. Tabii ki yarışma ister istemez köylüler birbirlerine girdiler. Bir hafta sonra bir çıktık geldik.
0: O şey mi? Ayşe ablaların olduğu.
1: Her köy, yani nerede köy çekimi yapsak muhakkak orada bir tartışma tabii ki oluyor. Çünkü yarışma hırsı oluyor. Bir de ister istemez bir dedikodu çıkıyor yani ortada.
0: Atıyorum mesela İstanbul'da çekim yaptığında o insanlar birbirini tanımıyor. Ama köylük yerde herkes tanıyor
1: tabii
0: birbirini.
1: Tabii orada komşular ister istemez o kaosu seviyoruz biz.
0: Bak güzel olabilirmiş böyle geze geze bir Anadolu içerikli program.
1: Aynen. Sen burada oturduğun yerden bütün Türkiye'yi karıştır, ben geze geze karıştırırım.
0: Aşk olsun. Evet bak gündüz kuşağı ne bu? Ha evet doğru. Amsterdam'a geldiğinde Kadir'i de getir Doğancan. Selam demiş Kübra. Ha Kübra öpüyorum, selamlar. Evet çok isterdim ama Kadir'in vizesi yok.
1: Kendisi vizeyle gittiği tüm ülkelerden o kadar mutlu dönüp geliyor evet, ki evet. Canıma mesajların hepsi duruyor zırlama.
0: Yeniledim vizemi yine gezeceğim. Bu arada yeri gel neyse onu sonra söylerim ben
1: gezeceğim
0: size.
1: Dedi de Yunanistan zaten aynı bizim Ege'nin aynısı, ne var acaba caciki baklava ki.
0: Değil keyifli. Evet mesajlara birazdan bakacağım. Bugün Kadir Ezildi konuğumuz. Varsa eğer sizin de ben bir şey soracağım ya da bir şey söyleyeceğim dediğiniz bir durum, WhatsApp'tan yazabilir ya da ses kaydı yollayabilirsiniz ama Allah Muhammed aşkına rica ediyorum. Ses kayıtlarınızı yollarken ortam müsait olsun, telefonu ağzınıza yaklaştırın. Kulaklık takılı, kulaklığı başka evet. Bir kenara atıp da ses kaydetmeyin lütfen.
1: Arkadaşlar bu arada arkadaşımın çıkmasına bir saat kaldı. Bir saat sonra işten çıkmış olacak. Çoğunuz belki işe yeni giderken arkadaşım sabah işten çıkıyor ve sonra eve gidiyor. O kadar yoruluyor ki bir de uyuyor. Bu 5'e kadar uyuyor. Ve bana yorulduğunu söylüyor. O bana yoruldum dedikçe bana cinler geliyor.
0: Sen de radyocu olsaydın ne yapayım yani?
1: Allah sen biz kolay işleri sevmiyoruz anacığım, kolay işleri sevmiyoruz, öyle sıcak sandalyenin üstünde totomuzlu yayıp da yok bizde o yok.
0: Hiç cevap bile vermeyeceğim, muhatap almayacağım seni. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80. Bu koltukta çok kişi oturdu ama hiç kimse Doğancan değildi, bunu da unutma canım.
1: Canım arkadaşım bir tane.
0: Ayrıca ben sana gerçek vermek istediğim cevabı mikrofonu kapattıktan sonra veriyorum, bekle. Bekle dur, haberler ardından buradayız. Sen dur şimdi geliyorum.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına dair aldığı karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özgür Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağının gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkanı Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde AB yetkilileri Bakan Fidan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından teknik görüşmelere katılmadı. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Walz, Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'ı vuracağız, dedi. Sosyal medyada Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği öne sürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları reddetti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigara yasağının kapsamını genişletmek için taslak hazırladıklarını açıkladı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü. Diğer yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yeraltı tesisini vurduğu saldırı öncesi ABD'ye bilgilendirildi. Rusya lideri Putin, ülkede akaryakıt sorunlarının sürdüğünü söyledi. Irak'ta milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü, 5 eğitmen, 5 öğrenci ve bir pilot hayatını kaybetti. Aydın Valiliği 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi. Almanya'da 41,7 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: devam eden program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Bugün aynı zamanda bir konuğumuz var. Sevgili Kadir Ezildi ile yapıyoruz programı ve gelen sorulara da olabildiğince göz atıyorum. Ama öncesinde hadi o zaman amme hizmeti yapmış olalım. Temizlikte kafayı kırmış biri olarak herkesin dikkat etmediği ya da bilmediğini öngördüğün birkaç temizlik tüyosu verebilirsin bence bize. Mesela arkadaşlar bakın siz şunu yapmadığınız için şöyle oluyor diyebileceğim bir şeylerden bahset.
2: Yani bazen temizlik yaparken çok özür diliyorum.
0: Evet.
2: Bak temizlik deyince şuramda şöyle bir şey oluyor.
0: Yumru oturuyor.
2: Bazen böyle ben temizlik yaparken mesaj atıyorlar. Ay kadebi orası da mı siliniyordu diye. Diyorum ki Allah canınızı almasın. Böyle diyorsanız demek ki nereleri
0: mesela nereler mesela oralar?
2: Mesela genelde buzdolabının motorunu sildiğim için. Ay kadebi motorda siliniyor mu?
0: Ama sen mesela kaç günde bir buzdolabını çekersin?
2: Yani en azından haftada bir kere genel ev temizliğinde çekilse 10 numara 5 yıldır
0: haftada
2: oluyor.
0: Bir buzdolabını çekiyor musun?
2: Bizimki biraz büyük. Bir haftada bir çekemiyorum. Çünkü zaten gerek kalmıyor. İki haftada bir de çeksen buzdolabının arkası pırıl pırıl.
0: Evet.
2: Çünkü temizlikteki en büyük probleminiz sizi yoran şey ne biliyor musunuz? Evden elinizi eteğinizi çekiyorsunuz. Ne zaman evde alarmlar çalıyor sonra temizliğe başlıyorsunuz. Sonra kolunuz budunuz beliniz bırkınız koptuktan sonra zaten toparlanana kadar evi yine temizlemiyorsunuz. O ev yine batıyor. Ama siz genelde düzenli olsanız ara ara bulaşık yıkadıktan sonra mutfak kapaklarını silseniz... Aman şu buzdolabının içinde de ne varmış diye bir boşaltsanız. Genelde de bir süpürüp bir toz alsanız zaten evin bir köşesi batmayacak. Problem o.
0: Yani üstün körü yapılan temizlikte o görünmüyor zaten denilen detaylarda o temizlendiğini düşündüğünüz evi aslında kirletiyor.
2: Birikme oluyor. Birikme. Birikiyor işte.
0: Biz mesela bugün... Kadir'le ilk tanıştığımızda bana ilk kez geldiğinde böyle temizlikten konuşuyoruz haliyle. Dedi ki sen buzdolabını en son ne zaman çektin? Dedim vallahi ben buraya taşınalı 7 sene oldu.
2: 6 senedir çekmedim demiştin ve o an ben embolü attım.
0: Evet, koşarak gitti buzdolabını çekti. Sanki birini kesmişler. Gerçekten vişne suyu dökülmüş, toz birikmiş, yumak yumak ve
2: resmen cinayet mahalli gibiydi orası.
0: Ki gerçekten Kadir'in verdiği tepki de evden bir işte cenaze çıkmışçasına diye çığlık kıyamet. Neyse o konuda hakkını yiyemem. Şimdi ev taşırken de gerçekten normalde benim 10 günde halledeceğim şeyi bir günde halletti canım arkadaşım.
2: Canım arkadaşım ne demek, o seni kıvırını zıvırını atmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Biliyorsun bir koltukları kaldı, onları yıkamaya geleceğim.
0: Evet.
2: Bir de şeyi söyleyeceğim, çekmece çekme işi. Yani programda belki 2 sene devamlı gösterdim ama maalesef ki bazı hanımlar mobilyalarını kurdurduklarında ya da mobilyaları geldiğinde ustalara bu çekmece nasıl çıkar diye sormuyorlar. Sonra evde sürekli böyle bir bize bir vahiy gelsin biz bunu öğrenelim diye oturup bekliyorlar. Deneyin hanımlar deneyin. Kenarına köşesini kurcalayın şu çekmecelerin.
0: Çekmeceyi çeksen ne?
2: Toz çıkıyor. Ona ne buna ne? Oturalım o zaman. Sen ne istiyorsun? Robot süpürgeye çalıştırıp evden mi çıkalım?
0: Yapıyorum vallahi evet. Ben.
2: Dün çalıştırmış göya bir de siliyormuş.
0: Evet siliyor. Çok da güzel yapıyor
2: bir
0: canım.
2: Bir tane beziyle her yeri dolandı.
0: İyi ki var. Yıkıyorum sonra ben onu.
2: Bir
0: evet.
2: De o şey mendiller var, bayılıyorum. Adını markasını veremiyorum bana.
0: Islak mendil gibi temizleme mendilleri.
2: Şaldır şuldur pili. Her yere sil babam o. Masa silin, cam silin, yer silin. Allah ne gibi kova suyun yüzünü unuttuk.
0: Biz mutluyuz, teşekkürler. Evet, Antalya'dan Merve diyor ki iki sorum var Kadir'e. Bir, çocuğu inşallah olursa yaramaz ve ortalığı dağıtan döken bir çocuk olursa ne yapar?
2: Hiç ağzınızdan iyi bir şey çıkmıyor. Ne yapayım, evlatlık verecek halim yok ya. Mecbur annem benimle ne yapıyorsa ben de evde onunla bir şeyler yapacağım. Yani mümkün mertebe sözlü bir şekilde uyarmayı düşünüyorum. Cezalandırmayı düşünüyorum. Zevk aldığı, keyif aldığı şeyleri elinden alıp yani bir şey öyle travma mramma hiç umurumda değil. Yani çocuk adam olsun, efendi olsun. Çocuk efendi olsun, adam olsun. Yok bu bir çocuk değil, bu bir birey. Salalım, özgüveni yerinde olsun diye ben ağzıma tükürtüremem. Kimse kusura bakmasın.
0: Evet, benim de seninle ilgili zaten en büyük temennim, en büyük duam öyle bir evladın olsun ki indirsin halının ortasına.
2: Allah. Bol bol Doğancan amcasına gönderttiririm. Onun için takıntı makında değil zaten. Robot süpürgeyi çalıştırır peşine. Evet. Ben çocukları suyla oynatıp temizlik aşılayacağım. Oyunmuş gibi çaktırmadan. Arada. Hadi çocuklar bugün bir ödül oyunumuz var. Eğer odanız toplarsanız size istediğiniz meyveyi alacağım, oyuncu alacağım. Öyle öyle ilerleyeceğiz. Evet,
0: bir de diyor ki neden sürekli eşi, annesi ve işte müstakbel elti, şimdi Işıl, Kerem'in eşi olacak inşallah, sonraki hafta düğünleri var. Aa yok, nikah kıyıldı zaten.
2: Tabii resmi, evet. Hükümet nikahını kıydık.
0: Evet, neden onların arası sürekli bozulsun ve sürekli kaos çıksın istiyor, ben bunu bir türlü anlamıyorum demiş.
2: Canım sıkılıyor. Ama sürekli sen... evin içi mıç mıç, herkes birbirine iyi, annem, kızım, yavrum, midem bulanıyor. Aa. Ben istiyorum ki böyle biz yaprak dökümü gibi olsun. Ferhunde, işte Hayriye, Ali Rıza. Yani bir akşam yemeğine oturduğumuzda kızılcık şerbeti gibi her akşam bir olay çıksın.
0: Herkes birbirine laf soksun.
2: Yani benim içim bayılıyor onların birbirine sahte de. Ve biz Doğan Can'la da zaten mesela birbirimizi çok övdüğümüzde midemiz bulanıyor. Bu radyoya geleceğim işte konuştuk, ayarladık. Bir ses kaydı attı bana işte. Temizliğin sevilen yüzü Kadir. Dedim ki bu ses kaydını kesinlikle sen yapmamışsın belli. Çünkü içinde bir tane beni kötüleyen bir şey yok. Meğersem arkadaşım yazmış.
0: Lütfen.
2: Çünkü işte biz birbirimizi böyle kabul ettik.
0: Ama ele güne de överiz, rica ediyorum. Evet.
2: Aynı şey, atarız atarız, yer başında da tutarız.
0: O kadar. Evet. Peki ne bu? Ha bak, güzel bir soru. Bu sarı bezlerde belli bir süre sonra meşhur bir koku vardır ya. Bu kokuyu çözmenin bir yolu var mı Kadir demiş.
2: Atın anacığım, bir sarı bez ne kadar, gözünüzü seveyim. Kız onlara çözüm arayana kadar başka şeylerle uğraşırız. Mutfak sarı bezini atın gitsin. Zaten yani ben mutfak sarı bezini genellikle o kullandığınız sarı bezleri biliyorum. Onlar böyle bir haftalık falan yani. Sizin o her kullandığınız temizlik mendilleri var ya, silip attığınız. Benim için öyle bir şey o. Ve o mutfak el bezisini yani silenler var. Bazıları bana yazıyor Kadir Bey kayın. Hiç annem de demiyorlar bana. Hep kayınvalideleri siliyor nedense. Kayınvalideme gittim, mutfaktaki yere düşen bir şey el bezini aldı. Odur budur, kaynanamda bir şey yiyemiyorum.
0: Vah.
2: Ama oğluyla geziyorsun bütün gün.
0: Evet, bu bu arada çok fazla bu yağ aldırma ameliyatını soranlar var. Bilmeyenler için geçtiğimiz ay sadece 5 kilo için yağ aldırdı.
2: O kilo değil bu arada, litre. Litre hesabıyla oluyor. Kiloya vurunca çok farklı, litre daha farklı.
0: Tamam, 5 litre yağ. Bu arada hani baktığın zaman görüntüde öyle bir hani ameliyat olmanı gerektirecek bir şey yoktu ki, ben de türlü hakaretlerle bunu arkadaşıma anlatmaya çalıştım ama yine de o bıçak altına yattın neden?
2: Sağ olsun. Baktım ki Doğan spora gidiyor, bir faydasını görmüyor.
0: Sana ben bir soru soruyorum artık. Benle dalaşma, sana soruma cevap ver. Neden tamam, ya aldırma ameliyatı oldurdun?
2: Pardon, sunucu olduğunu unutuyorum burada. Özür dilerim, ben konuktum.
0: Neden?
2: Ama beni hasta görmeye geldiğinde bir görseydiniz. Yani insan bir hastaya bir geçmiş olsun der. Bu böyle. Vay vay. Ne oldu şimdi? Kendini mahvettin.
0: Yani bu ama mosmordun yani.
2: Şey hani lohusayken gelirler ya, sütünü yetmiyor mu diye. Aynı öyle bir ziyaret.
0: Canım arkadaş, soruma artık cevap verir
2: tamam,
0: misin?
2: Tamam, cevap veriyorum. Simit bölgesi dediğimiz, erkeklerde genellikle çok oluyor. Hanımlarda da var ama erkeklerinki daha belirgin. Simit bölgemdeki yağlanma geçmediği için 10 kilo verdim. 5 kilo verdim ama simit gitmiyor. Bunun için bir spor aktivitesine katılmam lazım. Spor salonuna bir yıllık ücret ödeyeceğimi, doktoruma bir seferlik ücret ödedim. Yağımdan kurtuldum. Ama gerçekten de ilk 4 gün inanılmaz zordu. Yani yürüdüğümde etlerimin döküldüğünü hissediyordum. Ve en önemlisi ilk gece beni yürüttüler. Bacaklarımdan kanlı sular akıyor böyle. Hani şey, sokakta böyle doğumu gelen kediler olur ya, sallana sallana gidiyor. He. Gerçekten çok zordu. Ama 4 günden sonra fişek gibi oldum.
0: İyisin şu anda.
2: İyi. Ama acı eşiğiniz yüksek değilse sakın bulaşmayın.
0: Doğru, pek benlik bir iş değil. Yetmedi, bir de hazır sezon arasında olduğu için, henüz çekimlerin başlamasına zaman olduğu için, bir de sevgili arkadaşım saç da ektirdi üstüne. Evet. 10 bin bakımına soktu kendini. Evet, motor yağın ne durumda, onunla ilgili var mı bir durum?
2: İç bakımlarımız tamam, onlar bak FMF'imiz de şimdi iyileştirirsek biz okeyiz. Yani uzun zamandır kendime çok bakamadım çünkü işte evlilikti, evde taşınmaydı, biliyorsunuz bayağı bir serüven atlattık. Şimdi bu yaz dedim ki kendime önem göstermem gerekiyor çünkü bir Kadir ezildi, bu dünyaya bir daha gelmeyecek.
0: İnşallah, inşallah. Evet, ileride hayatını anlatan bir film çekilse başrolde kim oynasın isterdin diye sormuş Bayram.
2: Yani onu hep bana soruyorlar da valla beni benden başka iyi oynayabilecek.
0: Serenay Sarıkaya.
2: Allah belamı.
0: Mahmut abi de onu söyledi ya.
2: Yani başrol oyuncusundan ziyade filmin akışını merak ediyorum. Çünkü bir kısmı gırgır ye, bir kısmı yaprak dökümü, bir kısmı öyle bir geçer zaman ki, bir kısmı Yasemin'ce, yani nerede ağlarsınız, evet, nerede gülersiniz siz bile şaşırırsınız.
0: Her türün içinde olduğu bir film. Bu arada Mahmut abi demişken, bunu yayında daha evvel anlattım mı hatırlamıyorum.
2: Köpek mamasını. Evet. Allah cezanı. İşte öyle güzel dostlarım var.
0: Şöyle bir hikayemiz var. Biz böyle Kadir'le yeni yeni samimi olduk. Daha sonra biliyorsunuz zaten
2: yeni
0: sevgili.
2: Yeni yeni samimi oluyoruz ama köpek maması yediriyor.
0: Ama niye bütün sürprizi bozdun hemen onu söyleyerek
2: pardon,
0: ya.
2: Pardon.
0: Mahmut abiyle de biliyorsunuz abi kardeşiz. Muhabbet ederken işte Kadir'le görüntülü konuşturdum vesaire falan derken yakınlardaydık. Abi dedim bir uğrayalım çaya gelelim dedik. Ondan sonra Kadir'le biz Mahmut abilere gittik. Onlar da işte onu zaten izliyorlar, seviyorlar. Böyle çok değerli toplu bir ortam. Kadir de hiç şu ankiyle alakası yok. O kadar beyefendi, o kadar kelimelerini seçerek konuşuyor ki koltuğun ucuna oturmuş. Hani böyle kız istemeye gitmişçesine o kadar hani sonuçta hani hem
2: her
0: yaşça
2: zaman
0: büyük,
2: yerine göre davranıyor.
0: Evet, Mahmut abi de seviyor haliyle. Dolayısıyla böyle utangaç, mahcup ya. Ben hayatımda bir kez gördüm onu o şekilde. Neyse oturuyoruz. Bu detayları verme sebebime geliyorum şimdi. Masanın üzerinde onların küçük köpekleri var. Masanın üzerinde duran bir kasede kuru mama vardı. Köpek maması vardı ama...
2: Onu doğru ikramlık diye mi koymuşlar? Orada ne iş var onu da anlamış
0: değilim. İşte masanın ucunda kenarda duruyordu. He. Ve görüntü de hani küçük parça damla çikolata gibi olduğu için... Evde çok böyle aydınlık değildi o sırada zannediyorum. Kadir'in de gözü seçmedi. Ben de

0: güzel dedim. O dedi ki yok ben yemeyeceğim dedi. Mahmut abi de benim yapmaya çalıştığım şeyi anlayıp ya yesene diye kızınca aldı bir 2-3 tane parmağıyla ağzına attı. O sırada Işıl abla geldi, Mahmut abinin eşi. Ay yapmayın diye bağırdı. Zaten ağzına atar atmaz ağzına layık en çok yemesi gereken şeyi yediğini anladı Kadir'cim.
1: Peki ben bunun sonra öcünü nasıl aldım? Tabii onunki kadar etkili olmadı ama Doğancan bir gün böyle açlık maçlık sohbet ediyoruz. Ona yemek sipariş ettiğimiz siteden 2 tane yaş mama gönderdim eve. Poşeti diye açtı, 2 tane teneke yaş.
0: Evet.
1: Böyle de seviyeli arkadaşlarımız
0: var. Güzeldi ama tadı güzeldi.
1: Şifa olsun inşallah.
0: Bugünün yayın konu başlığı Kadir ezildi. Bugün Kadir konuğumuz. Yine kısa bir aranın ardından telefon bağlantılarıyla devam edeceğiz.
1: Aynı çok ara veriyoruz.
0: Sus, yayına bağlanmak isteyenler için canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. Canlı yayına bağlanmak isteyenlerin numarası bu. Ama ben mesaj yollamak istiyorum diyenler de WhatsApp'tan yazabilir. 0531 785 9080. Bu arada yayın başından beri yazıyor. Ortak arkadaşımız sevgili Caner Ural'a da selamlar. Caner'cim öpüyorum, özledim seni.
1: Selamlar. Ay bu arada ben bütün lokal ekibine de buradan selam göndereyim. Hepsi sabahın köründe kalktılar dinleyeceğiz diye. Bütün komşularıma, lokal ekibine selamlar, sevgiler.
0: Bak ekran alışkanlığı şu an gerçekten el salladı. Ay, ama hiçbiriniz görmediniz.
1: O ne ki? Sabah da kıyafet ayarlayacağım. Diyorum ki ay ne giysen falan, sonra dedim ki aa radyoydu zaten, beni kimse görmüyor.
0: Evet, o yüzden şortla geldi. Evet, kısa bir ara ardından buradayız.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Kadir bizlerle beraber. Artık bak bayağı yarım saatimiz kalmış, zaman hızlı geçiyor. Bu da demek oluyor ki 2 saattir aralıksız car car car car car car konuşuyoruz.
1: Hep biliyorsun, sohbetimiz hep sarmıştır arkadaşım.
0: Canım benim. Bu arada herkes halinden memnun gördüğüm kadarıyla. Yani herkesin sabahına bir de hani bugün pazartesi ya, yani o sendromu en azından ortadan kaldırmak için güzel bir imkan oldu. Dinleyen herkese de selamlar, sevgiler.
1: Senin için bir saat önce biri dedi ya şey, antibiyotik gibisin diye.
0: Evet.
1: Genelde de benim için antidepresan gibisin diyorlar. Ama işin tuhafı, ne arkadaşıma benim antidepresanlığım iyi geliyor, ne onun antibiyotikliği benim enfeksiyonumu geçiriyor.
0: Doğru. Evet, birbirimize faydamız yok. Bari başka. Kendimize de yok bu arada, başkalarına olsun. Bak, bizim Amerika vizemizi alamayan vizeci Orhan mesaj yollamış.
1: Orhan Bey sabahın 7'sinde geri dönmüştü konsolosluktan. Bir de bir şaşırdı, bir şaşırdı. Sanki Makedonya'dan vize alamamışız. O kadar da emindi ki yani alacağımızdan.
0: Neyse ki Makedonya'da bu arada vize yok.
1: Bu arada Doğancan Bey'in YouTube kanalında bir sene önce gittiğimiz nasıl mutlu olarak gezdiği benimle yaptı Makedonya gezisinin sonunda videosunu tamamlayıp, evet, paylaşımını.
0: Şimdi paylaştım bu arada Instagram'da da. Biz geçtiğimiz sene tam bu zamanlarda Makedonya'ya gitmiştik. Gitme sebebimiz de aslında hani bir kültür turu olsun, Makedonya'yı görelim falan değil ki, ben daha önce gitmiştim Üsküp'e. Tek sebebi şuydu: Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü görmek istiyormuş, bir ağlamadığı kaldı orada. Köye gittik, oradaki maceraları videolaştırdık. Dün yüklemiştim, neyse şu an yayında, YouTube'da bulabilirsiniz. Doğancan Özatlı diye girip, yani Doğancan Kadir işte Makedonya yazarsanız çıkar, ya da Instagram'da story'de de linkini paylaştım, oradan da izleyebilirsiniz gün içinde.
1: O kadar keyifli ve bana destek oluşu vardı ki orada, inanılmazdı yani.
0: İzlersiniz.
1: Siz izleyin, göreceksiniz zaten.
0: Ama yani kuş uçmaz kervan geçmez bir köy artık orası, bir tane insan evladı yok ve biz o
1: hiç... Olsan olacak, sanki evlerine yemeğe çağıracaklar.
0: Canım benim, sebebi şu: gittiğimiz yeri de bilmediğimiz için kimseye bir şey soramıyoruz orada. Senin o aradığın, görmek istediğin evi biz bulmak için, ben hatırlıyorum o Haziran sıcağında, hele bir de orası daha sıcaktı, kanter içinde o dağlık bayırlık yerlere.
1: Bak görüyorsunuz değil mi nasıl kendini yırtıyor.
0: O hani bir
1: sorsan
0: de,
1: hep hani ben böyleyim.
0: Yapmak istediğin tek şey o evi görmek. Gördün ne oldu?
1: Yanlarım genişledi.
0: Ondan sonra da yağladım, ameliyat oldu. Belçika'dan selamlar. Vallahi çok mutluyum ikiniz adına da, böyle güzel arkadaşınız olduğu için demiş. Sorma Aysel, biz de. Teşekkürler. Beykoz'dan yazmış Büşra. Güzel ikiliyle sabah olması çok güzel ama ne bu? Bugün bir fazlayla anne ben Doğancan dinleyeceğim, uyandır beni diye oğlumla dinliyoruz. Poyraz, selamlar Poyraz'cığım, sana da. Günaydın. Ne bu? Kadir Bey, ilk televizyon programına çıktığında bir abla "yazık o çocuğa, evlenemez o" diyen kadını niye düğününe çağırmadı? Ne bu? Anladın mı sen?
1: Sade, Saadet abla. TLS'deki temizlik avcılarında röportaj alıyorlar ya programı. Tabii ben ruh hastası gibi.
0: Diğer yarışmacı.
1: Aynen, ilk çıktığımızda Saadet abla da röportajında demiş ki "ay yazık, evlenemez o". Hatta ben resmi nikah kıydığımız gün, nikah günü o videoyu paylaşmıştım. Saadet ablayı etiketleyip kendisine de selam olsun, sevdiğim bir ablam. Sonradan fikrini değiştirir zaten.
0: İsterse değiştirmesin. Nide'den Gamze yazmış bu arada, selamlar. Kadir, herkes bilmez o duyguyu. Ben de 44 yaşındayım ve o Pürsçan köyünü görmeyi çok istiyorum. Bir bak, muhacir torunu olarak bak, demiş bak, sevgili bak, İskender.
1: Ve inanır mısınız, yani bir insan der ki arkadaşım ta buradan oralara gitti. Kız anacığım bir açayım şu diziyi de ben bir bakayım neymiş. Hayat.
0: İzlemedim olmuş. Evet doğru. İzlemedim. Evet, ama siz bizim YouTube videomuzu izleyebilirsiniz. Hadi bir telefon bağlantısı daha alalım. Ben Kadir'e bir şey soracağım, ben Kadir'e bir şey söyleyeceğim diyenler buyursun. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Bu arada hızlı bir WhatsApp'tan ses kaydı sıralaması daha yapalım isterim şimdi. WhatsApp'tan ses de yollayabilirsiniz. Yayına bağlanamayanlar da 0531-785-9080 WhatsApp hattımızın telefon numarası. Alo.
2: Al eline kalemi, yaz Allah'ın adını.
0: Nurullah.
2: Günaydın.
1: Nurullah'cığım, öyle güzel bir giriş yaptın ki şu an mest olduk.
0: Şey ama imam o. Hatta bu arada
1: bizim Maltepe'deki de
0: tanıyorsun değil mi?
1: Gözlüktü, biliyorum.
0: Evet, Edirne'deydi daha evvel. Yayına bağlanıyordu, böyle güzel kasideler söylüyordu. Bugün de
2: evet.
0: Kadir geliyor diye güzel bir giriş oldu.
1: Rabbim bize sabır versin diyerek.
0: Bu arada şey diye mi, Kadir kitap okumuyor diye mi, al eline kalemi yaz Allah Allah diye girdi.
2: Yok abi, özellikle bağlanmak istedim. Kadir abiye mesaj atıyorum, görmüyor. Özellikle şeyi söylemek istiyorum Kadir abiye. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz?
1: Yani 3 saat öncesine kadar gerçekten iyiydim. Şu 3 saat.
0: Ben de.
1: Yani elim ayağım titriyor. Çalışan abla bana 3 bardak papatya çayı getirdi, sağ olsun.
0: İnşallah onu. Evet Nurullah, ne sormak istersin ya da söylemek istersin?
2: Ben Kadir abiye şunu söylemek istiyorum. Önceden zaten Fırat'tan dolayı ben hani hikayelerden görüyordum Kadir abi, izliyordum hikayelerini. Sonradan eşimden ötürü izlemeye başladım. Önceden bu kadar ben kendim hani her insan titizdir. Titiz değildim ama yemin ediyorum Kadir abiyi izledikten sonra bende öyle bir hastalık oldu. Hmm. Yani şu anda halının üzerinde bir şey göreyim, direkt Dyson alıyorum, süpürüyorum. Veya evin farklı bir yerinde...
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, evet bak, Kadir birçok noktada bence temizliği en azından özendirme ya da insanların daha heveslenmesi için güzel bir örnek olabilir de. Kadir'den evet. Önce hepiniz pasaklıydınız benim anladığım kadarıyla. Yani halının yok. Üstünde bir şey görünce onu almak zaten
1: bak,
0: normal değil mi?
1: Bak en azından ondan
0: yani?
1: Sonrasında değişmiş. Sen hala değişmiyorsun. Sıkıntı bu.
0: Ya kaç kere geldin, benim evim ne zaman pis ya?
2: Ve geçen de şunu söyledim.
1: Neyse Kadir arkadaşlar abi, şimdi arşivi dökmeyeyim. Doğan Can arkadaşımın bir önceki taşındığı yerden o taşındıktan...
0: Bir dakika,
1: neyse,
0: dinleyicimiz
1: Nurullah
0: var.
1: Nurullah Çiçek'i dinleyelim.
0: Evet Nurullah.
2: Ve şunu geçen de şunu söyledim. Eve misafir gelmişti. Mesela Kadir abi eve beyaz çorapsız hiç kimseyi almıyor.
1: He. Bunu evet, herkes biliyor. Havlularda hav bırakıyor çünkü.
2: Aynen öyle. Geçen de birisi geldi abi, dedim ki şimdi dedim anladım dedim Kadir abinin dedim eve dedim neden beyaz çorapsız almadın. Çünkü beyaz halıların üzerinde hep böyle şeyler oluyor.
1: Değil mi? Bak aydınlandın sen vah, de işte.
2: Vallahi gerçekten buna hak verdim.
0: Ne kadar büyük dertleriniz var.
1: Temizlik imandandır demişler. Boş ver, silip süpürmeye devam et sen
0: evet,
1: canım.
0: Allah
1: İnşallah
0: kabul etsin.
1: Maltepe kardeş. Merkezde görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak.
0: Hadi görüşürüz.
2: Abi bekliyorum. VIP'den yerinizi ayırttım. Haberiniz olsun.
0: Sağ ol. VIP dedi imam arkası herhalde.
1: Nurullah evet. Camide değil mi VIP? Nasıl oluyor? Minbere mi
0: i̇şte,
1: çıkartacağım bize?
0: Hoca arkası. Hemen ilk.
1: Ha hoca arkası.
0: Birinci kategori.
1: Ha teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun.
0: Evet hadi görüşürüz Nurullah.
2: Görüşürüz abi, günaydın.
0: Hoşça kal, sağ ol, teşekkürler. Dur 3-5 tane ses kaydı dinleteyim hemen hızlıca, bakalım kimler nerelerdeymiş acaba.
3: Merhaba, ben Diyarbakır'dan Zinnet. Kadir Ezildi'yi çok seviyorum, sürekli takip ediyorum. Her şeye bakıyorum. Gece yataktan kovulanlardan biri de benim.
1: Ay canımsınız.
3: Ama merak ediyorum neden hiç Diyarbakır'a gelmiyor? Mesela her yeri gezmeyi seviyor da neden hiç Diyarbakır'a gelmiyor? Diyarbakır da çok güzel bir yer. Evet. Bekleriz mutlaka.
0: Biz sana soruyor muyuz bacım, sen neden hiç Uşak'a gitmiyorsun diye?
1: Yani bir şey şöyle ki. Diyarbakır'a selam olsun. Ekstra ayırdığım bir ilimiz yok. Ben 81 ilde gezmeye gerçekten çok isterim. Urfa'ya gittim, işte Antep'e falan gittim. Ama gerçekten çok sıcak bu arada. Allah size yardım etsin.
0: Evet.
1: Çoğu ilimize program çekimi için gittim. Ama sezon arasında çok büyük bir fırsatım olduğu için çok çıkıp gezemiyorum. İnşallah bir gün gelip Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın kadayıfı meşhurdu değil mi? Yok o kadar, yanlış bilmiyorum inşallah.
0: Diyarbakır'ın ciğeri de meşhurdur.
1: Kadayıfı onların bir kadayı.
0: Hatay.
1: Yok, Burma Künef. Diyar. Onların bir burması vardı kadayıfı.
0: Ha, evet. İyi, evet.
1: Diyarbakır küçeleri yaman yar yaman. Ama bak türkülerin şarkılarınızı biliyorum. Diyarbakır'a selam olsun. Gecede kovulmayın diye hepinize söylüyorum ki storyleri lütfen geç saat izlemeyin. Biriktirip sabah izleyin ya da ayrı bir odada izleyin.
0: Bunu ama dinleyenlerin büyük bölümü anlamaz muhtemel. Kadir'in Instagram'da paylaştığı storyleri eşiyle beraber yatağa girdikten sonra izleyen hanımlar kocalarından bu noktada negatif yorumlar alıyor.
1: Çünkü
0: ondan bahsediyor.
1: Gülüyorlar, güldükleri için de yataktan kovuluyorlar.
0: Evet, peki Burma kadayıfıymış bu arada, doğru. Evet bir ses daha dinleyelim.
1: Kültür desem var, bilgi desem var, akıyor alacım akıyor.
0: Kimseye de faydası yok. Evet Eda yazmış.
4: Günaydın, günaydın. Ankara'dan ben Eda. Çok iyi bir ikilisiniz. Maşallah diyelim, nazar değmesin de çok severek takip ediyoruz sizi ailecek. Çok seviyoruz.
1: Evet de.
4: Yayınınız da çok güzel bu arada.
1: Teşekkür ediyorum. O D'leri dağlara vura vura söyledin. Sonunda bir şey patlatacaksın diye bekledim ama.
0: Hani seviyorum ama. Evet bu neymiş bakalım.
5: Günaydın Doğancan. Ben de Kadir Ezil diye şunu sormak istiyorum. Sabah uyanır uyanmaz temizliğe başlıyor mu? Yani yerleri süpürüyor mu? Yoksa kahvaltı yapıyor ondan sonra mı temizliğe başlıyor?
1: Hemen cevap vereyim. Ben yataktan böyle bir paspas olaraktan yerlere yuvarlanaraktan evde geziyorum. Benim için kahvaltı ikinci plan. Önceliğim evi silip süpürüp daha sonra kahvaltı yapmak. Çünkü kahvaltıdan sonra insanlara ağırlık çöküyor. İnsanın iş yapısı gelmiyor ama genelde de zaten geceleri böyle sabah ölecekmişim gibi dip köşe temizleyip yattığım için sabahları da öyle haldır haldır çok yorulacak bir işim olmuyor. Ama silip süpürüp duşumu alıp temiz temiz bütün işim bittikten sonra kahvaltı çayımı içmeyi tercih ediyorum.
0: Ne kadar güzel.
1: Ne kadar güzel değil mi?
0: Evet. Hadi bakalım.
6: Kadir Ezildi, Doğan Can Özatlı. İkinizi çok seviyorum. Ne olur Adana'ya da gelin. Ne olursunuz
1: Adana'ya ben geldim. Adana'ya geldim. Bici bicisini, muzlu sütünü içtim. Gayet güzel Adana'mızda gezdim. O nehirin adını unuttum. Gondollarla falan çok güzel. Seyhan'dı, Ceyhan'dı.
0: Seyhan da olabilir, Ceyhan da
1: evet,
0: olabilir.
1: Evet, hepsini gezdim. Evet. Ve benim pasaportum Adana Seyhan, Ceyhan çıkışlı. Evet. Pasaportumu oradan almıştım.
0: Doğru. Devamında ne diyor?
6: Bekleriz. Sizi severek dinliyorum. Bugün çalışmıyorum. O yüzden evden kalktım sabahın 7'sinde sizi dinlemek için. Çok güzel bir program. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sağ ol Gülden. Nereye kadar devam edecek bu silip süpürme işi? Bunun bir sonu olmayacak mı demiş Okan.
1: Yani şu anlık bir daralmışlığım, yorulmuşluğum yok. Yani bu Rabbimin vermiş olduğu bir meziyet. Yani nefes almaktan yorulmadım gibi iş yapmaktan da yorulmuyorum. Ancak lakin yani yaşlandıktan sonra işte menisküste fıtık artığıydı, kemik erimesiydi, oydu buydu derken.
0: Sen onları da dinlemezsin gibi geliyor bana.
1: Aynen. Ölene kadar böyle devam. Aynen ölene ya. Kadar.
0: Peki artık son reklam aramıza gidelim. Birazdan yavaş yavaş toparlayacağız. Yine son bir telefon bağlantısı daha sıkıştırırız az sonra. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bugün sevgili Kadir Ezildi konuğumuz. Aslında hala daha gelen mesajlar arasında görüyorum. Ya siz nasıl tanıştınız, arkadaş oldunuz diye. İşte tam olarak bu odada radyo programıma konuk geldi Kadir. O günden beri de işte o güzel günden beri de arkadaşlığımız devam ediyor. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Aslında şu 4-5 senelik arkadaşlığımızda çok fazla şey sığdırdık ha. Yani insanların gördüğünün haricinde de iyi günümüzde olduğu, kötü günlerimizi de paylaştık. O yüzden bütün bu laf sokmaları bir kenara bırakıp iyi ki varsın canım arkadaşım.
1: Canım arkadaşım.
0: Her şeyine rağmen gerçekten iyi ki varsın. Çünkü hele bir de bu devirde artık sen de biliyorsun benim halimi, tavrımı. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Gerçekten böyle bir şey paylaşırken acaba bunu koz olarak bana kullanır mı? Sen kullanıyorsun da şakasına yapıyorsun onu biliyorum. Hani öyle arkadaşlıklar çoğaldığı için kimseye kimseyle o yakın bağı kurmak istemiyor türlü yaşanmışlıklarından dolayı. O yüzden bunu yakalayabilmek kolay değil. İyi ki yollarımız kesişmiş.
1: İyi ki, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Evet, zaten bizim arkadaşlarımızın asıl temelinde yatan şey bu duygular. Bunun üstüne kalan şakalaşma, işte birbirine zıtlaşma falan, bunlar ekstra işin eğlencesi. Çünkü böyle olmadığımız zaman zaten vakit geçmiyor. Bence asıl dostluk da rahatlıkla birbirinize her şeyi söyleyebilmektir. Siz sadece bizim yaşadıklarımızın ya da genel hayatımızın %20'sini belki görüyorsunuz. Aslında arka planda birbirimize vermiş olduğumuz destek ya da her ikimizin hayatında başına gelen kötü olaylarda birbirimize açmış olduğumuz yollar gerçekten de bizim için çok değerli. O yüzden de arkadaşlarımız bu kadar yıldır ve biz yani 4-5 sene oldu ama sanki bize bir 10-15 yıl olmuş
0: evet,
1: gibi.
0: Hakikaten.
1: Çünkü hem bazı zamanlar çok sık görüşüyoruz, hem ondan hem de yaşadığımız olayların gerçekten birbirimize katmış olduğu sevgi, minnet, merhamet ve dostluk diyoruz efendim.
0: Allah razı olsun, daha nice güzel yıllara inşallah.
1: Amin.
0: Ama şu gerçekten önemli, şimdi herkes kendinden pay bilsin. Tabii ki arkadaşlarınıza türlü durumlarda türlü akıllar istiyorsa veriyorsunuz falan ama bunun bir seviye içerisinde olması gerekiyor. Bizde öyle değil. Biz mesela Kadir bir şey söylüyor, ben bir şey söylüyorum. Bizim o durumlara karşı eğer olumsuz bir şeyse ya sen gerizekalı mısın diye cümle başlayabiliyor. Bu rahatlık bence güzel. Yani evet. Bir de şey oldu, artık farkında mısın, hakaret etmeden iletişim kuramıyoruz.
1: Boş geliyor, anlamsız geliyor. Yani cümlede zamir yokmuş gibi. Yani cümlenin zamiri, ögesi o. Mesela ben ona genelde bir insan ol diyorum.
0: Evet doğru, melek olduğum için arada insan olmamı istiyor. Peki yavaş yavaş toparlamadan hadi son bir telefon bağlantısı daha alalım. Belki bir tane daha sıkıştırırız araya. Eğer ben Kadir'e bir şey söylemek istiyorum derseniz buyursunlar. 212-368-62. 12. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Eskişehir'den Özgül.
0: Hoş geldin. Özgü.
2: Özgül.
0: Özgül değil mi? Hoş
2: evet.
0: Geldin Özgül. Buyursunlar. Kadir burada.
2: Merhabalar Kadir. Kadir'i de şimdi takip ediyorum sosyal medyadan.
1: Teşekkür ederiz. Hadi. Buyurun efendim. Kafanıza ne takıldı acaba?
2: Vallahi kafama hiçbir şey takılmadı.
1: Oh en güzel.
2: Yıllardan beri tabii yıllar önce sosyal medya olmadığı için ben senin gibi ünlü olamadım. 51 yaşındayım. Böyle seni izlediğimde kendimi izliyormuş gibi oluyorum.
1: Ne güzel.
0: Siz de kırıksınız yani biraz.
1: Canım abla.
2: Kalkıyorum. 8.30'da işe gidecekmiş gibi. Şu anda mesela işim gücüm bitti. Koltuklarımı sildim.
1: Of.
2: Ondan
1: of.
2: Sonra
1: kız ne güzel anlattı. Vallahi ağzımın suyu aktı. Az daha anlat. Suya ne kattın mesela?
0: Söyle, marka verme ama.
2: Efendim?
0: Evet, güzel, temizliğimizi erkenden yaptık, hallettik yani.
2: Erkenden yaptık ama işte işin kötü tarafı ne? Ben temizliği yapıyorum, ekstra bir para almıyorum. Kadir'in böyle bir avantajı var, ne güzel onu sanıyorum.
1: Anacığım işte o gündeliğin gözün kör olması.
0: Seviyorsa temizliği yani olabilir.
2: Kadir'im ben bu arada sosyal medyadan hep yazıyorum sana. Arada bir emoji gönder.
0: Kız 5 milyon takipçisi var. Herkese tek tek emoji yollasa parmak mı sana çocuklar?
1: Valla yani şunu söyleyeyim, temizlik yaparken video çekip montajı paylaşmam bile gerçekten vaktimi çok alıyor. Çünkü günlük evet. Hayatta da koşuşturmam var, az çok biliyorsunuz. Mümkün mertebe görebildiğime cevap verebiliyorum. Göremediklerim de hakkını helal etsinler. Sen de kendini çok yorma bak. 51 yıldır zaten canın çıkmıştır. Birazcık rahat et bari.
0: Bunu diyen doğru. Bu arada günlük hayattaki koşturması da nahidelere çaya gidiyor. Oradan çıkıyor, neslilere gidiyor. Valla evet.
2: Beni İkinizi de bir arada böyle dinlemek, sabahın yedisini kurmamı bile gerek kalmaz. Çünkü erken kalktığım için.
0: Evet, teşekkürler. Sağ olun Özgül Hanımcığım. Çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz sizi. İyi bakın kendinize.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun efendim. Bak, artık yavaş
1: hep
0: yavaş.
1: Hep böyle yapıyorsun. Ne? Hep milletin ağzına lafı tıkıyorsun.
0: Ne diyorsan?
1: Koymadın ki kadın iki kez. Tamam, hayır. Tabii beni övecekti ya. Beni daha övecekti tamam, ya. Allah. Koymadı.
0: Övdü daha ne istiyorsun? Ha. Aa, heykelini dikek bile. Allah Allah. Evet neyse hemen terbiyemi takınıyorum. Çok zor olmakla beraber bu şartlar altında. Programı da toparlıyoruz. Vallahi geldik 3 saatlik bir yayının sonuna. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Vallahi bunu bir şey artık adet haline getirmiş olduk.
1: Evet.
0: Bir sene dönemi. Bir firemiz var galiba. Seneye yine bu aylarda tam şey gibi düşünüyorum.
1: Ben yine atıyorum. Sana hatırlatırım arkadaşım bu sene beni çağırmıyor musunuz evet, diye.
0: Böyle oldu bu arada. Geçen hafta bana yazdı. Sen bu sene niye beni programa çağırmadın dedi. Arsız bir şekilde ya. Kendini davet ettirdi. Şey gibi düşünün. Uyduruyorum mesela domatesin mevsimi vardır. Kirazın mevsimi vardır. Haziran'da Kadir'in Süper FM mevsimi.
1: Siz hatırlatırsınız. Biliyorsunuz zaten siz mesajla çağırmayı seviyorsunuz buraya konukları. Artık seneye de bana mesaj atarsınız diye düşünüyorum.
0: Tamam anlaştık. Ayağına sağlık var mı veda ederken söylemek istediğim bir şey?
1: Bu yayını kaçıranlar için akşam bu arada tekrar yayını varmış. Evet. Onun da söyleyelim
0: Süper
1: kaçıranlara.
0: Süper FM'de 6 ile 7 arası yani 18-19 arası bu akşam yine yayında bu yayın.
1: Her zaman dediğim gibi mal da yalan, mülk de yalan, koy bir kovası da sile sile dolan. Benim adım Kadir Ezildi. Beni görünce kirler sıraya dizildi. Hepinizi çok seviyorum. Siz de beni sevin. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
0: Ben de veda etmiş olayım. Yarın sabah 7'de tekrar görüşünceye dek. Şimdilik alasmalı.

0: Emre Noto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sinyal kullanımı. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıkları karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: kadar gelirim.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu o iş

0: Can Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gün

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde İkinci Köprü'de yoğun, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 35, Galata Köprüsü Beşiktaş Karaköy sahil yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 25, Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Metris Köprülü Kavşağı'na kadar 22, Sefaköy'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 15, Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 30, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Cevizli'ye kadar 55, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sürt Çeşme'ye kadar 25 ve İmes Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: düşlerim var.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
8: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Arkadaşım ne kadar içten davet ettiyse Allah sesimi aldı.
2: Ama sen zaten haftanın 5 günü yayınlanan programının 4 günü kısık sesle devam ediyorsun. Çünkü o haftanın ilk gününde o kadar çok affedersiniz sevgili dinleyicilerim. O kadar yırtıyorsun ki kendini. Muhtemelen ondan kaynaklı
1: tabii
2: herhalde.
1: Biz kendisi gibi burada tek başımıza dükkan bizim diyerekten gezinemiyoruz. Masamızda 5 tane misafirimiz var. Kendisi tek başına bana tahammül edemiyor. Ben haftanın 5 günü 5 insanla uğraşıyorum.
2: Aşk olsun. Evet sevgili dinleyicilerim, bugün Kadir Ezildi ile beraber yapacağız programı. Aslında yani ben normalde bir konuk ağırladığım zaman böyle sorular hazırlıyorum, üzerine çalışıyorum. Bugün dürüst olmak gerekirse hiçbir şey hazırlamadım. Çünkü biz şimdi Kadir'le artık yakın arkadaş olduğumuz için yani benim merak ettiğim hiçbir şey kalmadı. Hatta bilmediğiniz birçok şeyi de ben biliyorum. Onları zaten yayında artık ne kadar canımsın konuşacağız bilmiyorum.
1: Birbirimizin dişinin iltihabına kadar bildiğimiz için.
2: Yani bugün hem bizim sohbetimize siz eşlik edin hem de dileyenler arada sohbete de dahil olabilecek. Şimdi program sezon arasında olduğu için bugün burada. Yoksa normalde o da çok erken saatte zaten sete gidiyor. Kaç sene oldu? 7 sene oldu değil mi 7, program?
1: 2010 Mart 2019'dan bu yana.
2: 2019 Mart'tan
1: evet,
2: bu yana.
1: İlk TLC temizlik avcıları, onun ardından 2 sene temizlik benim işim ve 2021 Ağustos'tan beri de en hamarat benim.
2: Ya.
1: Girmediğimiz tuvalet banyo kalmadı, açmadığımız çörek börek kalmadı, patlatmadığımız düdüklüğü kalmadı Allah'ımıza şükür ki bunun üstüne Rize, Antep, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir yani Türkiye'nin birçok ilini gezdik, her mutfağı da gördük elhamdülillah, her yerde kaosumuzu yaptık geldik. Küçük bir detay vermek istiyorum. He. Arkadaşım az önce dedi yani konuklarım gelince şöyle böyle bilmem ne. Kendisi normalde konuklarını biliyorsunuz arayıp davet ediyor. Ama ben kendim kendimi davet ettirdim. Bu sabah

0: rüyalarımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hep bana soruyorlar siz nasıl arkadaş oldunuz diye. Aynen bu şekilde bundan 4-5 sene önce herhalde.
3: 2021 miydi?
2: 1'di galiba. Evet, 2021'de biz sosyal medyadan takipleşiyorduk. O günün de yayın konu başlığı akraba terörüydü. Tam da yaramız. Bu konuyla alakalı Kadir bir yorum yaptı. Dedim ki gel seni yayına bağlayayım. Yayında telefonda konuştuk. Dedi ki bu böyle kesmez dedi. O zaman dedim bekliyoruz programa. Stüdyoya gel. Aslında bak bizim arkadaşlığımızın başladığı yerdeyiz şu anda biz.
3: Zaten ben diyorum ya orada halamla küsmüştüm sonra seni gördüm daha beteriyle karşılaştım.
2: Aşkım.
3: Keşke onunla görüşmeye devam.
2: Neyi mi gördün be Allah Allah. Lütfen. Rica ediyorum.
3: Bu arada bizim mahallemizde bir açık deterjancı İbrahim abi vardı. Selam olsun kendisine.
2: Ne alaka diyorsunuz? Ne?
3: Yıllardır açık aspirin alırım ondan. Ondan sonracıma bana hep diyordu ki tabii ben o zamanlar hiç ünlü falan değilim. Televizyonda falan değilim. Normal hastanede çalışıyorum. Kadir bir tane Doğan Can var radyocu ki ben hiç radyo dinlemem. Çünkü en güzel şarkıların hep aralarına giriyorlar biliyorsunuz ki en sevmediğim şey.
2: Aç kendini YouTube'dan dinle ne istiyorsan. Allah Allah.
3: Bir Doğan Can var sana çok benziyor aman İbrahim abi dedim uğraşımmışım gücüm var dedim hep gidiyorum dükkanda sonra yıllar sonra Doğan Can'la tanıştık arkadaş olduk falan filan İbrahim abi gördüm dedi ki Doğan Can'ı bulmuşsun dedim Allah seni kahretmesin senin o dediğin bu Doğan Can mıydı?
2: Ya bana da diyorlardı bu arada senin program başladıktan sonra üslup olarak biraz benziyoruz birbirimize.
3: Ama ben edepsizim tabii üslup olarak benziyoruz ama
2: biraz dedim zaten oradaki detay önemli yani hayata bakış açımız şaka tarzımız vesaire falan ama senin tabii o noktada durum yok. Yani bir de bu arada insanlar şey zannediyor olabilir. Sadece ekranlarda ya da sosyal medya paylaşımlarında mı bu çocuk böyle diye düşünenler varsa hayır arkadaşlar daha fazlası gerçek hayatta var. Size yansıtabileceği kadarını yansıtıyor. O biraz yakın çevresini yoran bir durum. Hayır bak şu bu gerçek. Şimdi laf sokmuyorum açık söyleyeyim.
3: Hiç senin... aldırmadım zaten.
2: Farkındayım arsız olduğu için. Senin lüzumsuz bir enerjin var. Fazla yani seni de yoracak kadar bir enerjim var.
3: Bak dibine kadar kullanıyorum ki biliyorsunuz ki gece 3'lere 4'lere kadar ayaktayım. Bitmiyor anacığım bitmiyor ne yapayım. Hayır, bu sütü böyle? İki sağıp da bir kenara koyayım. İçimde duruyor git. Apandistimi de aldırdım gitmedi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hastanede çalışmaya devam ederken sana bu televizyon teklifi nasıl geldi?
2: Şöyle işte sosyal medyada yavaş yavaş tanınmaya başladım. İşte bir 20 bin takipçim oldu, 30 bin oldu. Ben dedim ki tamam dedim, hani görüp görebileceğim en ünlülük bu dedim. Gayet de güzel benim için. Evde temizliğe devam ediyorum. Çat bir mesaj, işte bazen bir mesaj insanın hayatını değiştirebiliyor. Ama yalnız burada küçük bir nüans var, onu daha sonra söyleyeceğim. Kelimeyi doğru yerde kullandım.
1: Nüans, evet, bir fark. Evet.
2: Çünkü sürekli ben bir şey söylediğimde Doğan Can gülüyor, sonra bana diyor ki o orada kullanın.
1: Çok yerli yersiz bazı ya. O kelimeyi kullanmak istiyor ama hani nerede olduğu önemli değil. Yeter ki onu söylesin. Öyle durumları var.
2: Ve
1: şimdi hayır, bunu televizyonda da yapıyor bazen. Ya diyorum Kadir ne alaka? Kimse de uyarmıyor.
2: Halkımız bizi anlıyor. Hayır, Doğan Can bana diyor ki işin tuhaf, işin tuhafı diyor, artık ben de sana alıştım ve diyor senin ne demek istediğini anlıyorum.
1: Evet, çözümlüyorum cümle yapısından, herhalde bunu demek istedi.
3: Evet.
2: Bana bir editörümüz mesaj atmış ki işte Kadir Bey biz bir temizlik programı yapmak istiyoruz, sizinle çalışmak istiyoruz falan diye. Tabii ki de umursamadım çünkü arkadaşlarımın benimle dalga geçtiğini, çünkü o zaman işte tanımışım ya, hastane insanlar geliyor, burada bir Kadir varmış falan diye.
1: Sosyal medyadan tanıyorlar.
2: Aynen, işte temizlik içeriğinden dolayı. Dedim ki kesin dedim biri benimle maytap geçiyor, beni bir yere çağıracaklar, videoya çekecekler falan. Hani sen kimsin de ne bekliyordun da falan filan gibisinden, insanlara olan güvenim ektedir. Sonra ikinci mesaj geldi, dedim ki arkadaşım senin derdin ne, ne istiyorsun? Kadir Bey dedi biz size Etiler'e görüşmeye Etiler dedi ya, tamam dedim, afilli yer. Öyle uyduruk kıydırık bir yer değil. Hadi dedim gideyim, yanıma Semra diye bir arkadaşım var, onu da aldım. Kendisi de pişman oldu zaten beni götürdüm ama bu kadar ünleneceğimi bilmiyordu bütün açıktan televizyonda anlattığım için. Sonracıma gittim, görüştük. Hiç sormadım ki siz bize para mı vereceksiniz, ne vereceksiniz. Sonra öğrendim ki bize süpürge vereceklermiş 5 bölüm için. Herkes bana dedi ki ay sen salak mısın, süpürge için gidilir mi falan. O zaman da süpürge 5000 liraydı o süpürge.
1: O zamanın 5000 lirası ama,
2: evet,
1: yani.
2: Evet, zaten o parayı da alsam ben gidip ya süpürge alacağım ya deterjan alacağım. Sanki başka bir kariyer planlamam yok. Dedim ki her bölümü 1000 liraya saysam 5 bölüm 5000 lira. Benim için iyi para. Çünkü o zaman 2200 TL maaş alıyorum zaten yani.
1: O zaman iyiymiş gerçekten.
2: Evet, en azından kredi kartı ekstremi kapatırdım dedim. Dünya kadar eksi borcum vardı çünkü.
1: Evet.
2: Sonra ben kabul ettim. Biz 5 bölümü çektik. Tabii ben ilk birinci bölüm Twitter'a düştüm. İşte Instagram'da bayağı böyle bir keşfette falan dönünce. Aa kim bu deli, kim bu ruh hastası diye herkes bir dönüp baktı. Tabii programda kendim olduğum için, aman hadi televizyona çıkayım, farklı görünüm gibi bir derdim olmadı. Orada da çok rahat doğal takıldığım için insanlar işte enerjimi sevdiler. Daha sonra ne oldu? Tam 2 sene temizlik benim işim yapıp klozet temizledim. Sonra o 5 bölüm gittiğim için gayet de mutlu bir şekilde şu anda kasnelik televizyonda sunucuyum. Yani bazen hayatınızda bazı şeyleri küçümsemeyin. Süpürge olur, başka bir şey olur. Siz devam edin. Sonra o süpürge başka kapılar açıyor.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Reyhan, İzmir'den arıyorum.
0: Hoş geldin Reyhan. Kadir bugün konuğumuz. Onu evet. Aradın herhalde. Buyur.
1: Ya şimdi şöyle, ben Kadir Edil değil de sizi de takip ediyorum Instagram'dan. Ama anlamadığım bir konu var.
0: Hadi bakalım.
2: Biz de birbirimizi
0: sadece bir konu, sadece bir konuysa yine iyiymişsin sen.
1: Ya çok sıkı takip ettiğim için ya anlamadım şöyle. Kadir Edilgin'in yengesi Zehra, yengesi mi, dayısı mı, karısı mı, kim anlamadım.
2: Evet, o muhteşem soru geldi.
0: Evet.
2: Bizim aile kodlamamız biraz farklı. Bizde herkes kendi ismiyle ve konumuyla asla adlandırılmadığı için her şey karışıyor. Hani var ya bir dizi repliği, aslında hanımefendi kocasını Şeyhmuz Bey diye lanse etmeseydi bunlar hiçbir olmayacaktı diye. Ben aslında Selma teyzeme hala demesem bütün taşlar yerine oturacak. Zehra yengem dediğim aslında annemin dayısının karısı. Yani anneannemin erkek kardeşinin hanımı. Benim çiftavar olan Selma halam aslında benim halam değil. Annemin teyzesi, ama bütün kuzenlerim ona hala dedikleri için tek başıma çıvanbaşı gibi teyze olarak yalnız kalmamak adına ben ona hala diyorum. Yoksa Selma benim halam değil.
0: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Aslında teyzesi de değil, annesinin teyzesi, ama yine de hem teyze demiyor hem hala diyor.
2: Hayır, teyzeyken çok işime yaramadı. Belki halayken yarar diye halaya çevirdim ben de. Anacığım ne yapayım?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Al eline kalemi, yaz Allah'ın adını.
0: Nurullah.
2: Günaydın.
3: Nurullah'cığım, öyle güzel bir giriş yaptın ki şu an mest olduk.
0: Şey ama imam o. Hatta bu arada
3: bizim Maltepe'deki de.
0: Tanıyorsun değil mi?
3: Gözlüktü, biliyorum.
0: Evet, Edirne'deydi daha evvel. Yayına bağlanıyordu. Böyle güzel kasideler söylüyordu. Bugün de Kadir geliyor diye güzel bir giriş oldu.
3: Rabbim bize sabır versin diyerek.
0: Bu arada şey diye mi? Kadir kitap okumuyor diye mi? Al eline kalemi, yaz Allah Allah diye girdin.
2: Yok abi, özellikle bağlanmak istedim. Kadir abiye mesaj atıyorum, görmüyor. Özellikle şeyi söylemek istiyorum Kadir abiye. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz?
3: Yani 3 saat öncesine kadar gerçekten iyiydim. Ben de. Yani elim ayağım titriyor. Çalışan abla bana 3 bardak papatya çayı getirdi, sağ olsun.
0: İnşallah onlar. Evet Nurullah, ne sormak istersin ya da söylemek istersin?
2: Ben Kadir abi şunu söylemek istiyorum. Önceden zaten Fırat'tan dolayı ben hani hikayelerden görüyordum Kadir abi, izliyordum hikayelerini. Sonradan eşimden ötürü izlemeye başladım. Önceden bu kadar ben kendim hani her insan titizdir. Titiz değildim ama yemin ediyorum Kadir abiyi izledikten sonra bende öyle bir hastalık oldu. Yani şu anda halının üzerinde bir şey göreyim, direkt Dyson alıyorum, süpürüyorum. Veya evin farklı bir yerinde...
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, evet bak, Kadir birçok noktada bence temizliği en azından özendirme ya da insanların daha heveslenmesi için güzel bir örnek olabilir de. Kadir'den evet. Önce hepiniz pasaklıydınız benim anladığım kadarıyla. Yani halının üstünde bir şey görünce onu almak zaten
3: bak,
0: normal değil.
3: Bak en azından onlar
0: yani?
3: Sonrasında değişmiş. Sen hala değişmiyorsun. Sıkıntı bu.
0: Ya kaç kere geldim, benim evim ne zaman pis ya?
2: Ve geçen de şunu söyledim.
3: Neyse Kadir arkadaşlar abi. Şimdi arşivi dökmeyeyim. Doğan Can arkadaşımın bir önceki taşındığı yerden o taşındıktan.
0: Bir dakika,
3: neyse.
0: Dinleyicimiz
3: Nurullah
0: var.
3: Nurullah çiçeği dinleyelim.
0: Evet Nurullah.
2: Ve şunu geçen de şunu söyledim. Eve misafir gelmişti. Mesela Kadir abi eve beyaz çorapsız hiç kimseyi almıyor.
3: Bunu evet, herkes biliyor. Halılarda hav bırakıyor çünkü.
2: Aynen öyle. Geçen de birisi geldi abi, dedim ki şimdi dedim anladım dedim Kadir abinin dedim eve dedim neden beyaz çorapsız almadın? Çünkü beyaz halıların üzerinde hep böyle şeyler oluyor.
3: Değil mi? Bak aydınlandın sen de işte.
2: Vallahi gerçekten buna hak verdim.
0: Ne kadar büyük dertleriniz var.
3: Temizlik imandandır demişler. Boş ver, silip süpürmeye devam et sen canım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde İkinci Köprü'de yoğun, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 35, Galata Köprüsü Beşiktaş Karaköy sahil yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 25, Gazi Osman Paşa kavşağından Metris Köprülü kavşağına kadar 22, Sefaköy'den Küçükçekmece kavşağına kadar 15, Çağlayan kavşağından Balmumcu katılımına kadar 30, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Cevizli'ye kadar 55, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sürt Çeşme'ye kadar 25 ve İmes Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Eski şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata,
1: hep iyi sigorta. Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde İlikli Köprü'de yoğun, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 35, Galata Köprüsü Beşiktaş Karaköy sahil yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 25, Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Metris Köprülü Kavşağı'na kadar 22, Sefaköy'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 15, Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 30, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Cevizli'ye kadar 55, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sürtlü Çeşme'ye kadar 25 ve İmes Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.